0: bıraktığın yeri.
1: İz bırakamayanların adresi Jolly Joker. Sevilen sahnesiyle Hak'tan 12 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sizleri bekliyor.
2: Özleyen, arayan, soran olmasın.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meydan sponsoru Karnaval.

0: En yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bilgi Paraflycom.tr ve Diyalog'da.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Beştepe'de dün sürpriz bir kabul vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü. Görüşmeye ilişkin Beştepe'den herhangi bir açıklama gelmezken Mansur Yavaş, kabulde metro yatırımları ve projeler hakkında Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek için teşekkürlerimizi ilettik, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğinden haberi olduğunu açıkladı. Yavaş, Erdoğan'la bizim onayımızla görüştü, dedi. Akdeniz bölgesi 3 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya Aksu'daki yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

0: Adana Kozan'da ise söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir Karabağlar'da banka şubesinde soygun girişimi oldu, banka çalışanlarını silahla rehin alan saldırgan sonunda teslim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak'ı kabul etti. Barak açıklamasında Türkiye-ABD ittifakı hiç bu kadar güçlü olmamıştı dedi. Sosyal medyada mafyavari görüntüler veren bir kişi daha tutuklandı. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadaki sanal şöhret suç ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamaz dedi. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bu etkinlikte gözler yeni partiye geçiş yapmayan belediye başkanlarındaydı. Resepsiyona Mansur Yavaş katılmadı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Çelik de Üsküdar İlçe Başkanı Tütüncü hakkında soruşturma açıldı. Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotları uçuş eğitimlerine başladı. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde gizli kamerayla alınan uygunsuz görüntülerin internette yayılması üzerine başlatılan soruşturmada zanlıların sadece güzellik merkezinde değil, güvenlik kameralarına sızarak bazı evlerden de görüntüler aldığı ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump, İran savaşı kongre seçimlerinin ardından bitecek, anlaşma aramıyoruz ama müzakere gerçekleşebilir dedi. Rusya yakında ABD arabuluculuğundaki Ukrayna görüşmelerinin yeniden başlamasını umuyoruz dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı meclisi feshettiğini ve erken seçimin 25 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Türkiye dahil 8 ülke İngiltere'nin İsrail'e yaptırım kararı konusunda ortak açıklama yaptı. Atatürk Üniversitesi 10 bin sunucu kapasiteli dev bir veri merkezi kurarak tamamen yerli ve kapalı devre çalışan Ata Zeka sistemini resmen devreye aldı. Bu sayede akademik veriler yurt dışına çıkmadan kampüs içinde yapay zeka ile işlenebiliyor. En büyük yapay zeka şirketlerinden biri olan Anthropic araştırmacılarından biri istifasını duyururken dünya için uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu. Gelecek 10 yılda yapay zekanın insanın yok olmasına sebep olma ihtimalini %10'un üzerinde gördüğünü söyledi ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar dedi.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Seni tanısaydı hangi ünlü seninle evlenmek isterdi? Hani sen kimle evlenmek isterdin demiyorum.
2: Yaşar.
1: Yaşar şarkıcı Yaşar mı?
2: Evet.
1: Mesela en çok neyini beğeniyorsun?
2: Ağır başlılığını.
1: Evet, kafası büyük onun olmuş. Biraz. Bizde ama biliyorsun değil mi, o ışıkların görevi sanki sarıda kornaya basmakmış gibi taaat yanar yanmazdır ya, bir dur be, bir dur. Hakikaten bu sabırsızlık ne, tamam herkes bir yere yetişmeye çalışıyor da yani kişisel bir mevzu haline getirmek de doğru değil. Herkes kendi kurallarıyla hareket ederse hakikaten bu İstanbul daha beter olacak günden güne.
3: Bu güzel mesajı verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum.
1: Bana bak. Aa, terbiyesiz, sen beni bozuyor musun yayında? Yanlış bir şey mi söyledim ben?
3: Yok gerçekten. Sarı yandığında sadece bir testi bir alalım yeter. Başka bir şey istemiyorum.
1: Küstüm, konuşmayacağım. Konuş tekrar. Hadi bakalım. Konuş bakayım, ne konuşacağız?
3: Ne konuşacağım ben? Sen ne konuşacaksın?
1: Ha, ben konuşmuyorum.
3: Allah aşkına.
1: Hava da bugün ne güzeldi.
3: Benimle bir bütün olmaya var mısın? Benimle evlenir misin?
2: Evet. Çok
1: şaşırdım, hiç beklemiyordum. Ya bırak yalancı. Allah bilir, bütün gelinlikçilerin önden geçerken ya ne kadar güzel falan diye adamın.
2: Yok ya maalesef.
1: Elini çürütmüşsündür sürekli ele tutuş. Ya baksana aşkım, çok güzel değil mi?
0: Doğan Canlı yayında.

Şimdi hani bu dönemin yaş almış insanları, 70-80 yaşlarında olanları daha böyle sanat müziği eserlerine düşkünler. Çünkü onların çocukluk döneminde, gençlik döneminde evlerde plaklar, televizyon, işte tek televizyonun olduğu, tek radyonun olduğu dönemlerde işte onlar daha çok revaçtaydı ve şimdi onları dinlediği zaman uyduruyorum torunlarına, işte bak bu benim, ay ben gençken bu eseri çok dinlerdik biz. Nihan diyor ya mesela. Bugünün çocukları ve gençleri de yaşlandığında acaba torunlarına, ay bizim gençliğimizde bir grup vardı, senden kaçamadım. Orada rahmetli şey de vardı diye. Artık yani. Hani bugünün çocukları yaşlandığında da artık yani. Hani. Süper FM'den selamlar, sevgiler, günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim. Radyolarınızda an itibariyle Doğan canlı yayında. Şu andan canlı.

Merhaba, nasıl gidiyor araba? Tarihler 10 Eylül günlerden Perşembe, yeni günü yine beraber paylaşalım diye işte geldik, buradayız. Biz bu işte ustayız. Bugün ne böyle Ramazan davulcusu gibi oldum ya. Tıkçınını canı reşilim abi. Evet, önce yoklamamızı alarak başlayalım. Gördüğünüz üzere formdayım. Neden? Vakitlice uyudum, vakitlice kalktım. Evet, hemen WhatsApp'tan şu an kim nereden dinliyorsa yoklama mesajlarınızı alabilirim. 3-5 dakika sonra da hızlı hızlı bakalım kimler nerelerdeymiş. WhatsApp hattımızın telefon numarasını kaydetmeniz lazım ki yazabilin diye. Süper FM ihbar attı diye kaydedebilirsiniz. Açtınız mı numara yazma bölümünü? Kayıtlı olmayanlar söylüyorum. Çok hızlı söylüyor, bir türlü kaydedemiyoruz diyenler, yavaş söyleyeceğim. Açtınız mı? Yazıyor musunuz? Söylemiyorum. 0-531-785-90-80 0-531-785-90-80 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız birazdan hızlı hızlı gelen mesajlara göz atacağız ve aynı zamanda az sonra da günün yayın konu başlığıyla dileyenler telefon bağlantılarıyla da yayına dahil olabilecek. İşimizin gücümüzün rast gittiği keyifli, mutlu, huzurlu bir gün olsun inşallah.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: sevgili dinleyicilerim. Yeni bir gün, yine kalktık yat kalk aynı dediğimiz bir günden. Şimdi sadece 10 saniyelik bir ara.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.

0: yoklamamızı gerçekleştiriyoruz.
1: Ve hızlıca evvela yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelebilir demiştik. Bakalım kimler kimler nerelerden dinliyor günün bu vaktinde.
0: Bu ara Muazzez Ersoy'a takmış durumdayım programın açılışında. Güzel gidiyor be. He? Böyle bilindik melodileri, mesela az önce söyledim ya, bu dönemin çocukları ilerleyen yıllarda manifest söyleyecek diye. Biz Muazzez Ersoy'u söylüyoruz abbe. Baba! Muazzez Ersoy'un gerçekten şarkılardaki yorumu bence bir başka ya. Kadın başka bir seviyede.

0: Medine yazmış Almanya'dan. Doğancan günaydın. Seni sadece zevk sahibi olanlar dinler demiş. Vay vay vay. Hey. Tuzla'dan Nurcan günaydın. Selamlar. Kocaeli'den işe giderken her sabah sendeyiz. Şehir Hastanesi yolundan günaydın demiş. Sevgili Nazlı günaydın. Şehzadeler şehri Manisa'dan sevgiler baş tacısın Doğancan. Bu arada dünkü asansör olayı gerçek miydi demiş. Ne demek abi, aşk olsun ya. Sen bizi o sosyal medyadaki yalancı dolancı, yalandan düğün dernek yapan çakma mafyalardan mı zannettin abi? Mural abi. Dün asansörde kaldım da onun videosunu paylaştım. 45 dakika çıkamadık asansörden ve artık gerçekten o hani oksijen azalıyor muhabbeti doğruymuş. Nefes alamaz hale geldim ki ben öyle anksiyetik biri değilimdir. Makul, mantıklı, yani derli toplu düşünebilirim o gibi anlarda ama artık bir yerden sonra ben de gerilmeye başladım. Evet, 45 dakika sonucunda böyle manuel bir şekilde çektiler asansörü, yukarı da çıktık. Aramıza kimse tam böyle arada kalmıştı çünkü. Gelip girmez. Sabah şeriflerimiz hayır olsun, yine bir Çayırova Eyüp ofis yolculuğunda yine sendeyiz Lancan demiş sevgili Oğuz günaydınlar. Bahçeşehir'den sevgiler, sabah rutinimizin en güzeli günaydın, tık doğdu güneşimiz diyen sevgili Fatma günaydın. Almanya'dan yazmış Demir. Her sabah olduğu gibi yine sendeyiz Lancan diye eyvallah.
1: Ömür boyunca
0: var darovası. Çekmeköy'den Şükrü kahvaltıda eşlik ediyorsun bize demiş. Yoklamada yerimizi aldık. Bursa'dan selamlar diyor Özcan. Bursa'dan Özlem yazmış. Çalışırken tabii ki kulağım sende olacaktı Doğancan günaydın demiş. İstanbul Havalimanı'ndan uçuşa gitmek üzere yolda, kulağım sende. Seni dinleyerek yetişme telaşını ağza indirgemeye çalışıyorum demiş Muhammed. Ne zaman, kaçta kalkıyor uçak? Çok mu geç kaldım? Kütahya'dan Fatma günaydın, şu an servisteyim. Güne senle başlamak inan çok iyi geliyor, motive ediyorsun bizi demiş Fatma. Allah razı olsun, kendime hayrım yok, en azından bari sizin acıklı olsun, yüzünüz gülsün. Selamlar efendim diyor sevgili Şanlıurfa'dan Ercüment günaydınlar. Mersin'den Urfa'ya gidiyorum iş için. Her hafta yollardayım. Bugün Urfa, belki yarın başka şehirler. Lojistik sektöründe 17. yıldan selamlar diyor sevgili Cemal. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Düzce'den işe giderken sendeyiz demiş sevgili Esra. Neslihan, bir yıldan fazla zaman oldu dinlemeye başladı seni ve sabahları bir saat erken iş başı yapıyorum ki seni daha rahat dinleyebileyim diye. Ne mutlu bana. Buna en çok patronum beğendi. Manisa Turgutlu'dan Serdar, işe giderken sendeyiz Dancan günaydın. Her sabah eşimle seni dinliyoruz. Geç kalıp kalmama kriterimiz bile sensin. Bak normalde Doğancan biz yoldayken açıyordu programı. Biz daha evin önündeyiz dedim bu sabah. Çok severek ve eğlenerek dinliyoruz. Benim başlangıcıma göre mi geç kaldınız ya da kalmadınız diye hesap ediyorsunuz. Zeynep ve Saygın, siz ona çok güvenmeyin ya. Benim de çünkü bazen şey olabiliyor yani. Yalan yok. Ankara'dan Semra günaydınlar. İstanbul'a gelirken yolda seni dinliyoruz demiş. Aydın evlerden İstanbul'dan Nur yazmış günaydın. Akhisar yolundan dinliyor sevgili Gürcan, sevgiler sana da. Adana'dan yazmışlar. Ay ne iyi geliyorsun valla. Sayende erken uyanıyoruz gerçekten demiş Neslihan ve Belinay. Günaydın. Herkese okudum, beni okumadım be abi. Günaydın demiş Ecem. Rahatladın mı kızım, okudum. Her sabah İzmit'ten Adapazarı'na giderken yan koltuktan ben Serdar, şoför koltuğunda Suat abimizle sendeyiz Doğancan diyor günaydınlar. Araba sürerken ojemin bozulduğunu gördüm. Sağa çektim, ojemi düzeltirken seni dinliyorum. Herkes arabam bozuldu zannediyor. Yardım edebileceğim bir şey var mı diyor. Yok yok diyorum. Günaydın diyen sevgili Ezgi. O sırada French yapıyor. French o şey miydi? Ucuna beyaz yaptınız, yalandan düzleştirdiniz değil mi? Kocaeli'den Kral günaydın, sabah şerifleriniz hayır olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, marifeti üzerimize olsun inşallah diye mesaj yollamış. Evet, Perşembe de mübarek gündür tabii, doğru. Maltepe'den selamlar. 10 yılı açtık vallahi. Artık hakikaten ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Aramıza başka radyocu girmesin yazmış Ahmet. Ahmet sokmazsan girmez. Şimdi günün yayın konu başlığını paylaşacağım ama bu konu başlığını bir şarkı eşliğinde paylaşmak isterim. Acık çalayım, zaten bilen biliyor, anlayan anlar. Şarkının sonunda konu başlığı.

0: pişmanım diyebileceğiniz ne varsa o içimizde ukde kalanları bugün masaya yatırıyor ve üzerine biraz kafa yoruyoruz. Şuna şuna pişmanım. Çok pişmanım be Doğancan diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollayabilir 0531 785 90 80. Aslında bugün bizim şeyi de çalmamız lazım. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var. Eko verince iyi oluyor ya, değil mi? Aslında bak o ekoyla bir tane gazel var, çok severim.
1: Sen, sen.
0: Hüsnün seni. Ay çok dik girdim, bir dakika.

0: için iftar vakti.
1: Vallahi görüyorsunuz arkadaşlar, her yol var. Evet, şimdi kısa bir...
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

Süper FM'de. Sakın kaçırma. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

En yeni şarkılardan Bengü buradaydı. Bugünün yayın konu başlığı pişmanlıklarımız. Şuna çok pişmanım ya. Ah dancam be, ah lan, ah. Çok pişmanım şuna diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80 bu da Süper FM WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarası. Hadi 3-5 mesaj paylaşalım, ardından rastgele ilk telefon bağlantımızda karşılıklı sohbetimiz başlasın. Bu arada az önce okuduğum gazelle alakalı yazdığınız sitayiş dolu sözleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir dinleyicim şey yazmış, Halit diyor ki rahmetli nenem dinleseydi sen her durduğunda amin derdi kesin demiş. Eko ve böyle nameli gırtlaktan bir melodi olunca şey oluyor değil mi, insan bir ister istemez uhrevi, duygusal. Konya'dan selam. Ne, serviste zorla seni dinliyoruz Doğancan diye bir mesaj var. Hani gürültüden seni zor duyuyoruz anlamında mı? Beni size zorla mı dinletiyorlar, hangisi? Ama numarayı kaydedip mesajla yolladığına göre o kadar da hevessiz değilsin galiba. He? Eğer öyleyse sende bir anormallik var. Ankara'dan selamlar diyor sevgili Gülsüm, günaydın. Ay vallahi Doğancan sağ ol ya. Yine deli gibi Zürih'te iş başında trende gülerken dinliyorum seni. Herkesin suratı beş karış. Maalesef ki senin varlığından haberleri yok çünkü demiş sevgili Nihal. Can gücükler üzülü bilmez. Esnaflar üzülü bilmez. Artık arzı bilmez. Yani Zürih'teki adamın benden haberinin olmaması beni çok üzmez. Ama Türkiye'de beni hala elden ele duyurmadıysanız, yani burada eşinize dostunuza her gün trafikte olduğunu bildiğiniz ya da radyo dinleme alışkanlığı olan eşinize dostunuza, ya sen onu bunu bırak bak sabahları Süper FM'i dinle daha bir tane çocuk var çok şerefsiz diye eğer beni anlatmıyorsanız eğer, zaten size aşk olsun. Aşk olsun.

0: Show. Kim var attığımızda? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Cengiz, ben Doğancan. Günaydın.
0: Günaydın Cengiz. Çok hışırtılı, hırıltılı, rüzgarlı geliyor. Hoparlör, araç kiti bir şey varsa telefonu kulağa alalım.
1: Evet, araba kullanıyorum.
0: Ama duyamıyoruz işte böyle. Evet Cengiz, nereden arıyorsun? Tanıyalım biraz.
1: Kırbıs'tan arıyorum.

0: Bak 38 yaşımda ney kursuna başladım. 3. senem bahane yok demiş Ali. Evet ya. Hakikaten. Ben de bu arada ergenlik dönemimde, lise çağlarında falan böyle çok fazla enstrüman çalmaya çabaladım ama benim o konuda bir istikrarım olamadığı için işte bağlama çalmaya çalıştım bir dönem. Bir dönem bir klarnet geçmişim var. Daha sonrasında bir gitara meyleder gibi oldum. Oradan hemen döndüm. En son kabak kemane kursuna gittim. Kabak kemanede biraz ilerlettim meseleyi ama tam bende şu var, bak sporda da bunu yaşıyorum. Spora gidiyorum mesela, böyle düzenli istikrarlı bir şekilde mesela kollarımın biraz hacimlendiğini, omzumun biraz daha böyle dik durduğunu falan görüyorum ya, diyorum ki tamam ulan daha diyorum, iyi oldu işte diyorum ve bir daha gitmiyorum. Üstüne ya da böyle o istikrarlı gidişi bırakıyorum ve hani kolum mesela biraz kaslandı ya. Ondan sonra tamam diyorum, mutlu oluyorum. Ekiyorum, haftada 3 gitmem gerekiyorsa haftada 1 belki gidiyorum. Hatta bazen hiç gitmiyorum falan. Enstrümanda da kabak kemanede ben 3 tane şarkı çalmayı başardım. Notadan takip ede de hani böyle tek tek de olsa böyle yavaş yavaş 3 tane şarkıyı çıkardım. Onları yaptım, bitti ya. Dedim tamam yani 4 tane de çalmayı vereyim yani. Bıraktım sonra. Ama tabii ki hiçbir şey için geç değil İsrafil, aynen öyle. O yüzden işte varsa bir şeye hevesimiz, daha sonrasında içimizde ukde kalacağını deneyelim yani, değil mi? Bugünün yayın konu...
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: fırsatını yakala.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Beştepe'de dün sürpriz bir kabul vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü. Görüşmeye ilişkin Beştepe'den herhangi bir açıklama gelmezken Mansur Yavaş, kabulde metro yatırımları ve projeler hakkında Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek için teşekkürlerimizi ilettik, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğinden haberi olduğunu açıkladı. Yavaş, Erdoğan'la bizim onayımız da görüştü, dedi. Akdeniz bölgesi 3 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya Aksu'daki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Adana Kozan'da ise söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir Karabağlar'da banka şubesinde soygun girişimi oldu. Banka çalışanlarını silahla rehin alan saldırgan sonunda teslim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak'ı kabul etti. Barak açıklamasında Türkiye-ABD ittifakı hiç bu kadar güçlü olmamıştı, dedi. Sosyal medyada mafyavari görüntüler veren bir kişi daha tutuklandı. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadaki sanal şöhret suç ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamaz, dedi. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bu etkinlikte gözler yeni partiye geçiş yapmayan belediye başkanlarındaydı. Resepsiyona Mansur Yavaş katılmadı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Çelik'te Üsküdar İlçe Başkanı Tütüncü hakkında soruşturma açıldı. Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotları uçuş eğitimlerine başladı. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde gizli kamerayla alınan uygunsuz görüntülerin internette yayılması üzerine başlatılan soruşturmada zanlıların sadece güzellik merkezinde değil, güvenlik kameralarına sızarak bazı evlerden de görüntüler aldığı ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump, İran savaşı kongre seçimlerinin ardından bitecek, anlaşma aramıyoruz ama müzakere gerçekleşebilir, dedi. Rusya, yakında ABD arabuluculuğundaki Ukrayna görüşmelerinin yeniden başlamasını umuyoruz, dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı meclisi feshettiğini ve erken seçimin 25 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Türkiye dahil 8 ülke İngiltere'nin İsrail'e yaptırım kararı konusunda ortak açıklama yaptı. Atatürk Üniversitesi 10 bin sunucu kapasiteli dev bir veri merkezi kurarak tamamen yerli ve kapalı devre çalışan Ata Zeka sistemini resmen devreye aldı. Bu sayede akademik veriler yurt dışına çıkmadan kampüs içinde yapay zeka ile işlenebiliyor. En büyük yapay zeka şirketlerinden biri olan Anthropic araştırmacılarından biri istifasını duyururken dünya için uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu. Gelecek 10 yılda yapay zekanın insanlığın yok olmasına sebep olma ihtimalini %10'un üzerinde gördüğünü söyledi ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar, dedi.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliş Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Aymansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçük Sudan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı, Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda Diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Süper FM'den herkese süper bir gün dileyerek selamlar, günaydın. Yeni saatten bir kez daha sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı pişmanım diyebileceğiniz ne varsa, şuna çok pişmanım dediğiniz o konuları hep birlikte bir sohbet diyelim bakalım. 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80.

ne havalı videoymuş bu ya. Eyüp, günaydın. Emniyetin göz bebeği Yunus timlerinden Avrasya Tüneli'nden selamlar diye motorun arkasından çektiği bir video yollamış bana. Selam, günaydın. Bazen uzun yollarda giderken tenha yerlerde araç arızası yapanlara veya yolda otostop çeken köylü dayılara yardım edemediğim zaman pişman oluyorum ve yol boyu acaba dursa mıydım diye vicdanen rahatsız oluyorum. Sonrasında aman bana ne be, Allah bilir başımıza bir bela gelecekti de falan gibi bir duyguyla tekrar sorguluyorum kendimi. Duran varsa böyle durumlarda anlatsın bize yaşadıklarını diye Cemal yazmış. Cemal, yani benim çok öyle yoldan insan almışlığım var. Dün aldım hatta yine. Ama bilmiyorum, içgüdüsel bir hisle. Benim almadıklarım da var tabii ki. Hani böyle otostop çekip almadığım insanlar da çok. Ama 3 aşağı 5 yukarı hissediyorum galiba ya. Yani olmadık bir yerde. Bir de ben Beykoz tarafında oturuyorum. Orada böyle bazı yollarda gerçekten çok az seferler olabiliyor ya da ne bileyim böyle çok yokuş yollar oluyor. Kısa bir mesafe gidecek aslında. Binemiyor bir şeye. Yürümek de çok dert falan. O yüzden ben çok fazla alıyorum vallahi arabaya. Doğancan, seni daha önceleri dinlemediğime çok pişmanım diyen sevgili aşkın olsun. Zararın neresinden dönersen kârdır diyor. Sana da selamlar, sevgiler. Bakın yabay zekalı ne yapmışlar ya. Bunu duydunuz mu?

0: İşten eve gelince misafirliğe gelen kız kardeşime uzun uzun sarıldığım için bana sabaha kadar trip atan, kavga çıkaran eski eşime bir sene katlandığım için çok pişmanım. Demirciler,
1: demir öf. Ömer, evet, tatsızmış yani, ne münasebet ya.
0: Geçen lastiğimiz patladı, durmayan herkese sövdük Doğancan. Kuzey Marmara'da kaldık bir de. Alt tarafı bijon anahtar isteyecektik. Ne olmuş yani diyen Fatma Nur. Fatma Nur, doğrudur da işte it var kopuk var, bilemiyor insan. He? Belki de taktik diye düşünüyor insanlar. Bir de Kuzey Marmara'da herkes vızır vızır gidiyor. Yani o hızda durup size yardım etmek çok mümkün olmayabilir o anlarda yani.

0: Haydi bakalım bir telefon daha. Günaydın.
1: Günaydın. Benim değil mi telefondaki?
0: Evet. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Ümit ben.
0: Hoş geldin. Teşekkürler Ümit. Seni sormalı. Nereden arıyorsun?
1: Teşekkür ederim. Ben deyim Kayseri'den arıyorum.
0: Ay ne güzel memleket. Çok uzun zaman oldu Kayseri'ye gelmeyeli ya. Nasıl böyle son 10 senede şöyle güzelleşti, şöyle yeni şeyler var diyebileceğin ne var Kayseri'de?
1: Yani Kayseri'de tramvay bilmiyorum senin geldiğinde vardı. Var mıydı? Tramvay ulaşım sağlanıyor bayağıdır.
0: Tamam o yani. Ben en son 10 sene önce falan geldim işte. Belki biraz daha fazla olabilir hatta.
1: Yani sonu...
0: Ben ne hatırlıyorum biliyor musun? Cumhuriyet Meydanı'nda bir tane dürbün gibi bir şey vardı. O Cumhuriyet Meydanı'nda ne görünüyordu? Arkada ne vardı? Böyle bir biraz tepede kalıyor ya orası. Manzarası güzel o meydanın. O dürbünün olduğu yerde güzel bir fotoğraf açısı köşesi yapmışlardı. Orada durup fotoğraf çeksinler diye.
1: Meydandaki dürbün. Belki değil mi? Otellerin bir tanesinde vardı.
0: Yok yok. Cumhuriyet Meydanı meydanda. Hemen o az ileride şey... sucukçuların olduğu yerin oradaki meydan.
1: Tam evet, tam çarşının merkezi. O tam neresi gözüküyor olabilir? Yani hani orası manzarası etrafı çok açık bir yer değil ama.
0: Belki de böyle arkadaki işte o bina silüetler vesaire falan güzel görünen bir açıydı. Ama derde bak. Evet gelelim konumuza. Sen neye
1: konudan
0: pişmansın?
1: Önce ben sana şey diyeceğim. Konudan önce şey diyeceğim. Ben de seni görmeden dinleyenlerdenim ve sevenlerdenim.
0: Hiç ne bakmadın mı fotoğrafıma? Bana?
1: Dün ulaşamadım, dün söyleyecektim bunu. Yani aslında bir defa şeyde denk geldin bana. Şu bir yarışma var ya kanal uygulamasında.
0: Evet.
1: Senin yürüttüğün bir yarışma.
0: Orada oldu. Fotoğrafımı gördün.
1: Bir defa şeyini gördüm, evet.
0: Hususi olarak mı girip bakmıyorsun peki?
1: Yani hani şöyle söyleyeyim. Hani dün de geçti bunun muhabbeti. Büyü bozulur gibi bir durum yaşandı.
0: Abi beni görsen ne bozulabilir yani? Aramızda ne var ki yani?
1: Hani sen şeysin böyle hani hayalimde böyle hani neşeli kıpır kıpır canlı efendime söyleyeyim. Çok güzel program idare eden.
0: Abi eyvallah. Fotoğrafta da öyleyim bu arada yani. Fiziki olarak da çok abes bir durum yok yani.
1: Doğru. Özellikle girip bakmamamın sebebi ama orada da şöyle bir fotoğrafını görünce şöyle bakayım dedim. Dediğim gibi yani böyle genç yakışıklı güzel bir kardeşimiz.
0: Eyvallah abi sağ ol. Peki gelelim konumuza. Nedir pişmanlığın?
1: Ya şimdi insanların hayatlarında yapabilecekleri tercihlerden birisi iş, birisi eş. Bunları çok iyi seçebilmek gerekiyor. Yani bunu ben kendi pişmanlığım olarak eşimi iyi seçemedim. Tam seçemedim.
0: Arkadaşlar dedikodu var.
2: Allah Allah.
0: Ne oldu abi anlat.
1: Yo dedikodu değil. Yani hani özele girmeyeceğim ama sadece bunun seçimini iyi yapamadığım için hayattaki en büyük pişmanlığımın bu olduğunu düşünüyorum.
0: Peki ilgili... ne kadar evli kaldınız?
1: 21 sene evli kaldım. 3 tane çocuğum var.
0: Güzel erkenden anlamışsın demek ki doğru bir evlilik olmadığını.
1: Yani işte pişmanlığın en büyük sebebi oluyor. Yani 3 tane çocuk oluyor. Aradan 20-21 sene geçiyor.
0: Ama bir şey söyleyeceğim Ümit abi. Öyle aman aman da büyük bir pişmanlık değil anladığım kadarıyla. Yani 20 seneyi geçirdiğim bir insan bir şekilde hani az da olsa anlaşabiliyormuşsunuz ki demek ki bunca sene devam etmiş bu ilişki.
1: Yani başlarda belli bir süre devam etti evet ama işte sonradan da yani yaşanmak hale gelince ayrılıkta kaçınmak son oldu.
0: Peki yani şimdi burada eşi doğru seçememek diyorsun ya bu günün sonunda karşılıklı bir münasebetin tezahürü bu evlilik. Dolayısıyla tek suçlu o değildi herhalde. Sen mesela benim de şu konuda yoğurdum ekşi diyebileceğin bir şeyin yok mu senin?
1: Ya tabii ki hiçbir şey tek taraflı değil. Yani iki tarafın da kendine göre kabahatleri, kusurları olmuştur. Benim söylemeye çalıştığım şu aslında. Yani hiç kimse bile bile sonucun böyle bir neticeyle sonuçlanacağını bile bile böyle bir durumu yaşamaz, yaşamak istemez. Yani zamanında yaşandı, geçti bazı şeyler. Ama sonucun bu olması insana bir şey veriyor, bir pişmanlık veriyor yani bu şekilde sonuçlanması.
0: Abi 3 tane çocuk yapmışsın ya.
1: Evet.
0: Hayırlısı. Ne kadar zamandır bekarsın?
1: Yaklaşık 4-5 sene oldu işte.
0: İyi hadi bakalım. O zaman Allah selamet versin. Ne diyeyim Ümit abi? Kayseri'ye selam. Gelsin sabah enerjimizde.
1: Çok teşekkür ederim. Herkese günaydın. Tüm Türkiye'ye selamlar.
0: Günaydın. Eyvallah, sağ ol. Sizde de aynı duygu gelişti mi? Bana hiç güven vermeyen bir ses tonu vardı. Yani sanki ne bileyim, yani yengeden de dinlemek lazım sanki. Ha? Ne bu? Dur bakayım önüne. Dancam, bu adam geçen gün bağlanıp kurtuldum diyen değil mi ya? Herkes eleştirmişti herkes diye bir mesaj gelmiş. Aa, ne, hatırlamıyorum. Evet evet Doğancan, bence de sıkıntı var bu abide demiş Salih'a. Değil mi? Bana ne? İlişkiyi kurtarmak için çocuk yapmış olabilirler diye Nilda yazmış. Abi insanlara inşallah tavsiye akıl vermiyordur. Hataları 20 sene sonra çıkıyor çünkü. Hanımefendi bunu sepetlemediyse ben de bir şey bilmiyorum, kim bilir ne yaptı demiş Sercan. Kesinlikle haklısın, sonradan atanlardan bence o da yazmış Kaan. Neyse, aman Allah affetsin, bahane. Bahane benlik ne var, beni mi boşadı sanki? Bugünün yayın konu başlığı, şu konuda çok pişmanım ya diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 telefon numaram ya da WhatsApp'tan yazın 0531 785 9080.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Şansa kalmaz işiniz Umran Otoy.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
3: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bizimki de radyoya adanmış tam 21 yıl. Sevgili dinleyicilerim, yarın bu programı zaten hiçbir zaman yalnız yapmıyorum da stüdyoda doğrudan bir konuğum olacak, onunla beraber yapacağım. Kim geliyor?

0: Süper FM'de. Sakın kaçırma. Süper FM. Bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
1: Süper FM.
2: Ve bugünün yayın konu başlığı, şuna şuna şuna çok pişmanım diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Ya ben gerçekten şu konuda çok pişmanım, içimde ukde kaldı diyebileceğiniz konulardan konuşuyoruz. 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 531 785 90 80. 3-5 mesaj paylaşalım, ardından rastgele bir telefon daha alacağım. Aileme yeterince vakit ayırmadım, hep bir bahane buldum, yeterince aramadım, ilgilenemedim. Canımın canı ablam şu an yoğun bakımda ve durumu ciddi diye bir mesaj yollamış. Çok pişmanım, yeteri kadar doğru zamanda doğru ilgiyi gösteremediğim için demiş Seda. Sedacığım acil şifalar inşallah, güzel haberler de ver bize ama hayatın işte en acı tarafı bu. Yani her zaman her şey yarım kalıyor. Günün sonunda ne yaparsan yap.
3: Yok ben almam, alana da mani ol.
2: Norveç'ten selamlar demiş Aytaç, günaydın. Bursa'dan Cihan. Benim var mı pişmanlığım da dalga geçersin diye anlatamıyorum demiş. Yemin ederim bir şey demeyeceğim Cihan. Allah belamı versin ağzımı açarsam söyle.
3: Yok ben almam, alana da mani.
2: Daha çok merak ettim. Yayında söylemem de kendi kendime söylenirim yani burada. Benim en büyük pişmanlığım, eşim Amerika'da 3 yıl yaşadı ve ben işimi bırakmamak için yanına gitmedim. O da mecburen Türkiye'ye geldi. Şu an çok yorucu bir şekilde çalışıyorum ve kendi isteğimle işi bırakmak istiyorum neredeyse. Ama geçerli bir sebebim de yok bırakmak için. Şu anda iş için hatta Bursa'dan Çanakkale'ye giderken seni dinliyorum. Akşam da geri döneceğim hatta. Gün içindeki çalışmayla yorgunluğu sen düşün artık demiş. Gökbencim vardır bir hayrı.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydınlar. Umut ben, nasılsın?
1: Teşekkürler Umut. Sanki konuştuk daha evvel, doğru mu?
0: Yok, hayır.
1: Öyle mi? Hoş gel. Böyle evet. Davudi sesler hep böyle birbirine benzer ya. Demek ki senin gibi böyle böyle konuşan başka bir abimizle konuştuk.
0: Doğrudur.
1: Ne iş yaparız, tanıyalım?
0: Tekstille uğraşıyorum. Kumaş sektöründe.
1: Ya bir böyle sanki bir hatam varmış gibi hissediyorum sen böyle konuşunca. Sanki ne bileyim mekan basmaya gelmiş gibisin.
0: Yok, normal sesimle böyle.
1: Yok, ona bir şey demiyorum yani, yalandan yapıyorsun anlamında değil de. Hani ne bileyim sanki haracını almaya gelmişsin, vermezsem ortalığı birbirine katacakmış gibisin. Sanki vermezsem bu mikrofonu yerinden sökecek gibisin.
0: Estağfurullah, öyle şey mi olur?
1: Olur abi, niye olmasın, sen istedikten sonra, estağfurullah.
2: Canımsın.
1: He?
0: Böyle mi konuşuyorum?
1: Peki nedir acaba pişmanlığımız?
0: Pişmanlığım, kazanırken her şey güzel yani maddi anlamda. Etrafı çok güzel. Sen de çok fazla açılıp saçılıyorsun. Keşke o kazandığın zamanlarda yokluğun da olacağını düşünebilsem.
1: Kime diyorsun bunu? Bana mı diyorsun?
0: Kendime diyorum.
1: Ha,
0: kendime.
1: Anladım.
0: Özel işlerimi yapıyorum, pişmanlığımı yapıyorum o şekilde.
1: Evet.
0: Hani her şey güzel giderken her şey güzel. Ama yani anı yaşamaktansa ertesi günde düşünmek gerektiğini acı ama gerçek bir dersle öğrenmiş oldum diyeyim.
1: Doğru, ama işte çoğu zaman da hani derler ya hani anı yaşamak lazım, carpe diem derler yani. Hani bugün bunu yaşamazsan, ertelersen, ötelersen yarın da bir kıymeti kalmaz diye. Senin dediğin de yanlış değil tabii ama bilemedim.
0: Yani o şekilde çünkü...
1: Ay, benim kafam gitti ya. Ev sahibi mesaj yollamış. Ne diyor? Alt komşum banyodan alt katı su gidiyormuş.
0: Duma atıyor.
1: Beklesin. Yapacak bir şey yok yani. Yayını bırakıp
0: program
1: gidemeyeceğim.
0: Program.
1: Daha akan akmıştır. Nereden akıyor? Hiç de bir şey yok ya. Ay ne? Bir şey mi açık unuttum acaba? Of. Neyse Umut, hadi görüşürüz. Hadi. Sabah enerjimizi alalım.
0: Herkese günaydın.
1: Ne bu? Dur bakayım. Mene.

0: Otomatik motor.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Gönlümün bir tanesi deyince aklıma Nihat Doğan'ın bir tanesinden bir tanesine. Can tanesinden can tanesine lava bak. O geldi aklıma. Bugünün yayın konu başlığı. Şu konuda çok pişmanım ya. Vallahi yani ne yapacaksın? İçim dokte kaldı. Pişmanım diyebileceğiniz ne varsa
1: 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir.
0: 0531 785 90 80 WhatsApp hattımızın telefon numarası. 7 ay oldu İstanbul'dan Almanya'ya yerleşeli. Benim pişmanlığım keşke 10 yıl önce geleydim. Burada hayat çok sakin ve zaman çok yavaş akıyor diye Özgür mesaj yollamış. Özgür, ama çok uzun yıllardır da Almanya ve işte Avrupa'nın birçok yerinde yaşayanların en büyük derdi de zaten o sakinlik. Bir yerden sonra şimdi sen buradaki o curcunadan o sakinliğe gidince belki oh be o dünya varmış diyorsun ama bir yerden sonra da bunu özleyeceksin muhtemelen. Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye'ye olan hasretlerinden en büyük sebebi tabii ki sevdikleri burada, kendi vatanları, aidiyet duygusu falan, ama bir hareket var. Hakikaten ben de mesela Almanya'ya gittiğimde şok oldum ya. Akşam 8'den sonra açık dükkan, bakkal yok la bakkal. Her yer kapalıydı. İnanamadım. Hamburg'da yaşadım galiba onu. Her yeri kapatmışlar. Bir kahve içeceğim. Kahveci açık değil. Turistik yerlerde tabii 3-5 yer açık oluyor ama. Yani hayat bitiyor belli bir saatten sonra. Herkes birbirinin evine misafirliğe gidiyor anca. Eşim öldükten sonra oğlumu sevsinler, baksınlar, ilgilensinler diye zorla babaannesine ve dedesine götürdüğüm için çok pişmanım. Çünkü oğulları ölünce torunlarını da yok sayacaklarını bilemezdim. Şu an asla arayıp sormuyorlar. Merve çok üzüldüm. Sabır diliyorum yani. Ama tabii ki yani bir çocuğun aile büyükleriyle büyümesi çok kıymetli, çok önemli. Hani babaanne, dede faktörü. Umarım yani kimseye ihtiyaç duymadan, kimseye hani tırnak içinde muhtaç olmadan zaten her türlü her şeyi halledersin sen. Kolaylıklar diliyorum. Ankara'dan selamlar. En büyük pişmanlığım o kadar Ankara'ya geldin, seninle bir türlü tanışamadık be demiş Derya. Ya bir de yani üst üste geldim ben yaz ayları içerisinde, bir park çıkarmamız var biliyorsunuz. Sonra bir de etkinlik yaptık. Alo. Alo.
2: Alo.
0: Bugün hayırdır? Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Kerem.
0: Kerem hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Samsun'dan arıyorum. Şu anda. Yıllık izindeyim de. Bir an şey bağlanamadım sandım.
0: Ne iş yapıyorsun, tanıyalım.
2: Normalde muhasebeciyim ben.
0: O zaman evet, normalde muhasebeci ama aslında piyanist çantıyor.
2: Ya yani muhasebe.
0: Hoparlörle konuşma, telefonu kulağa al.
2: Muhasebeciyim ben. Yani. Normalde de gerçekten muhasebeciyim, yıllık izindeyim. Hani muhasebeciliğin dışında deri ürünleri yaparak işte zamanımı geçiyorum. Pişmanlığım da işte bunun hakkında olacaktı. Bundan bir işte 5-6 yıl önce yine üniversiteye başlarken işte deri ürünleriyle ilgili ilgileniyordum.
0: Deniz ürünleri mi diyorsun? Doğru mu anlıyorum?
2: Deri ürünleri işte, cüzdan.
0: Ürünleri. Tamam. Evet.
2: 5-6 yıl önce de yine işte ilgilenmeye başlamıştım. Hesap açmıştım ama sonra işte hesap da büyüyordu, güzeldi. Sonra üniversiteye falan başladık. Bıraktım ben o işi. Bırakınca da işte üzerinden bayağı zaman geçti. Benim akrabalarım falan da işte hani tekrardan bize yapar mısın, yapmaz mısın? Bayağı böyle şey nasıl diyeyim, istek
0: bir şey
2: vardı.
0: Kerem, bir şey diyeceğim yani.
2: Eren.
0: Eren, o da olur. Eren yani kime ne ki zaten? Ama sen burada şey ben üstüne düşmedim diyorsun değil mi? Doğru anladım.
2: Evet, ben düşmedim. Tamam, onlar yapmam için bayağı ısrarcı oldular o süre içinde.
0: Tamam
2: hani
0: evet.
2: Benim pişmanlığım şu, hani ben niye işte 5 yıl önce 5-6 yıl önce devam etmedim diye bir şey yapıyordum.
0: Yani o zaman o kadar motive değilmişsin demek ki. Şimdiymiş doğru zaman. Yani
2: evet,
0: bunun
2: şimdi işte tekrardan bir başladım. Sosyal medyadan falan büyümeye çalıştım. Şimdi çevreme yapıyorum.
0: Bazı deri cüzdanlar. O bu derileri nereden alıyorsun da işliyorsun?
2: Şöyle yine onu da internet üzerinden bazı yerlerden alıyorum. Sipariş ediyorum. Ha. Ondan sonra onlar geldikten sonra.
0: Ne derisi bu?
2: Dana derisi diye işte. Yani normal hani hayvan derisi.
0: Tamam, ben bilmiyorum o yüzden işte hani değişiyor mu onun çeşitleri vesaire diye.
2: Ha, dana derisi olarak geçiyor. Şimdi işte onları üretip bir şekilde akşamları eve geldiğim zaman işte mesaiden sonra
0: yapıyorsun.
2: Yapıp üretip işte sosyal medyadan çevremden biraz satmaya çalışıyorum.
0: Güzel. O şekilde. Peki var mı bununla ilgili bir Instagram sayfan, yaptıklarına bir bakalım biz de.
2: Tamam, şey adı Sarıca Leater diye geçiyor.
0: İşte bak, hepinizin en büyük hatası bu. Böyle kaydırık koyduruk isimler buluyoruz. Kimse bulamıyor. Koysana oraya Eren'in cüzdanı, yazsana dümdüz ya.
2: Evet,
0: o da
2: olabilir.
0: Yani ne, bir daha söyle.
2: Sarıca Leater.
0: Hiç anlamıyorum.
2: Sarıca.
0: Sarıca.
2: Evet, Sarıca Leater.
0: Leater. Değil mi?
2: Evet.
0: He, kolaymış be. Vay. Karşım güzelmiş ha. Dur bakayım.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Bu arada ben tarz olarak, stil olarak çok güzel de ben deri sevmiyorum. Dur bakayım. Şunlar da güzelmiş. Fotoğrafları falan da güzel çekmişsin ha.
2: İşte ne onları.
0: Sen iğneyle tek tek işliyorsun bunları.
2: Evet.
0: Güzel. Ay, senin ev ne kokuyordur şimdi bu deriler.
2: Bir oda şimdi deri olduğu için şimdi orada kalamıyor.
0: Vallahi yani şey gibi kokar evin yani. Ahır gibi.
2: Yani çok da şey değil aslında. Hani artık o sektör biraz gelişti herhalde. Hani çok da o kadar ağır bir şey olmuyor ama yine de insan şey kokar, yapamıyor, kalamıyor.
0: Evet, çok güzelmiş. Hadi güzel satışlar. Doğan Can'dan geldik diyenlere de iskonto yaparsın inşallah.
2: Tamamdır. Sizden gelen olursa ki olur muhtemelen. Onlara da.
0: Tamam. Sarıca Leater diye bulabilirsiniz Instagram'da. Sağ ol Eren. Amacını başardın. Hadi gelsin sabah enerjiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Herkese günaydın.
0: Günaydın. Ruhumu teslim etmeme sadece son 4 saniye kalmıştı. Ya bir şey diyeceğim. Ben böyle laf ediyorum. Siz de yazıyorsunuz. Görüyorum bir yandan da. Şimdi herkesin aynı serilikte, aynı tempoda olmasını bekleyemeyiz. Sonuçta yapı farklılığı var. Yani Eren de belli ki hani daha böyle görece sakin bir çocuk. Daha böyle benim gibi yırtık değil, edepsiz değil. Efendi kelimelerini seçerek dikkatlice konuşmaya gayret ediyor. Şimdi o bunu yaparken ben araya girip eğer ya hadi be hadi yapsaydım bazılarınız bana ne kadar ayıp Doğancan diyecektiniz. Ama çok yapasım geldi bu arada. Ama sırf sizden laf yememek için etmedim eylemedim canım. Size güzel bir şarkı çalayım şimdi, dur bakayım. Hep böyle hoppidi hoppidi şarkılar çalıyorum ya.

0: Çalışmıyorum.
1: Eşim izin vermiyordan dolayı mı? Sen de yoksa çalışma hani böyle hani o eve bakıyor zaten. Ben de
0: çalışıyordum.
1: He.
0: Nişanlıyken izin vermedi. Ben de tamam dedim. Zaten çok yorulmuştum.
1: He.
0: Öyle devam ediyoruz. Evdeyim şu an. Çocuklarıma bakıyorum.
1: Ha tamam, o sebepten yani. İzin vermedi evet. Değil de hani çocuklarla ilgilen, ben tabii hallederim her şeyi. Hani böyle şey gibi bir yerden söyledin. Kıskançlık krizinden dolayı.
0: Hayır,
1: müsaade.
0: Hayır, ondan değil.
1: Eşim izin vermedi ne demek ya? Var sende bir gariplik. Neyse, evet, nedir senin pişmanlığın Ayten?
0: Benim pişmanlığım seneler öncesinde 2009-2010'da kurumsal bir firmada tıpkı bir danışmanıydım. Orada çalışıyordum. Orada biz çift maaş alıyorduk. O çift maaşları ben biriktirdim. Anneme de söylemedim hani alıyorum diye. Sonra annem de fabrikada çalışıyor. İşte ablam, büyük ablam fabrikada çalışıyor. Sonra işte bana bir de şey verilmişti. Ramazan'da destek oluyor ya hani. Böyle veriyorlar ya ikramiye. Ramazan'da ayrıca. Hani seçiyorlar aralarından. Bana da onu vermişti müdürümüz. Oradan bir ikramiye daha geldi. Onu da sakladım. Vermedim. Sonra annemin şey borcu çıktı. Yani halasından borç almıştı, bilezik borcu.
1: Tamam.
0: Büyük ablam evlenmesi için ihtiyaçlarını karşılamak için.
1: Tamam, çocuk ağlıyor ortada.
0: Evet.
1: Tamam, git onun yanına bir yandan, bir şey olmaz. Evet, özetle sen bu paraları annen borcunu ödesin diye anneye mi verdin?
0: Hayır, vermedim işte. Vermediğim için çok pişmanım. Bana komşumla beraber çalışıyorduk bir aynı firmada, aynı işlerinde.
1: Neden vermedin?
0: Verme, sakla dedi. Bunu sakla, sakın verme. Hani babam da zaten çalışmıyordu.
1: Kim dedi bunu?
0: Hani benim arkadaşım.
1: Arkadaşına ne yemek düşüyor, pardon? Ya da senin aklın yok mu ananla ilgili bir şey? Niye gidip arkadaşın aklıyla yapıyorsun?
0: Yani işte pişmanım işte o yüzden. Onu dinlediğim için yani çok pişmanım. Eğer o parayı verseydim annem emekli olacaktı erkenden.
1: He.
0: Erkenden emekli olacaktı işte.
1: Annem ben... biliyor mu peki senin böyle bir paran olduğu annem... halde vermediğini?
0: Evet, sonradan söylemiştim. Kız onayla. Sonradan söylemiştim. Annem bir şey demedi ama... Çok üzüldüm yani, o da üzüldü, ben de üzüldüm. Keşke verseydim dedim.
1: Evet.
0: Arkadaşım da demişti ki bana işte verme sakla, ihtiyacın olduğunu kullanırsın. Ama kendi ihtiyacın olduğunu kullanırsın. Eğer anneme o parayı vermiş olsaydım annem erkenden emekli olacaktı. Şu an yeni emekli oldu.
1: Bu olay yaşandığında sen kaç yaşındaydın Ayten?
0: Ben 21 yaşındaydım. 21-22. Yani biz liseden sonra çalışmak zorunda kaldık babam. Dan dolayı hani onun borcunu ödemek için çalışmak zorunda kaldık.
1: Öyle. Neyse, bir şey demeyeyim yani. Keşke yardımcı olsaymışsın. Çünkü anne baba bir tane. Koca 10 tane bulursun. Komşu arkadaş 1000 tane bulursun. Ama anneden bir tane var. Babadan bir tane var. O yüzden o konuda arada ne yaşanırsa yaşansın. Neyse, daha geçmiş, ben laf sokmayayım. Çocuğunu ağlıyor da. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Herkese günaydın.
1: Şimdi ben bu kıza ne diyeyim ki yani Allah aşkına? Çok diyesim var da bir şey. Hani ne münasebet ya? Ama arkadaşlar şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ya da konuşmasak mı? Şunu söylemek isterim. Bazı insanların, onu görebiliyorum yani, bu normal olan birçok şeyle alakalı ölçüp tartma yeteneği, yetisi ya da farkındalığı mı diyeyim? Yani hani doğruyu yanlışı değil de belki. Hani bazı hassas konularda bilmiyorum yani. Diyorum ki mesela, o kaç yaşında insan bunu nasıl düşünemez ya dedirten şeyler oluyor ya mesela. Yok, çünkü öyle bir özellik mi yüklenmemiş? O kasımı gelişmemiş acaba? Ne bileyim yani. Kendi gibi de bir arkadaş bulmuş zaten. O da onu onayladığına göre. Ay aman, bana ne ya? Doğancan küçükmüş ama yaşı diyorlar. Ya hadi yürüyün gidin, 21 yaşındaymış. Nereye küçükmüş? Eşek kadar. 3 tane çocuğum var dedi.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce...

0: QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Beştepe'de dün sürpriz bir kabul vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü. Görüşme ilişkin Beştepe'den herhangi bir açıklama gelmezken Mansur Yavaş, kabulde metro yatırımları ve projeler hakkında Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek için teşekkürlerimizi ilettik, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğinden haberi olduğunu açıkladı. Yavaş, Erdoğan'la bizim onayımızla görüştü, dedi. Akdeniz bölgesi 3 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya Aksu'daki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Adana Kozan'da ise söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir Karabağlar'da banka şubesinde soygun girişimi oldu. Banka çalışanlarını silahla rehin alan saldırgan sonunda teslim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak'ı kabul etti. Barak açıklamasında, Türkiye-ABD ittifakı hiç bu kadar güçlü olmamıştı, dedi. Sosyal medyada mafyavari görüntüler veren bir kişi daha tutuklandı. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadaki sanal şöhret suç ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamaz, dedi. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bu etkinlikte gözler yeni partiye geçiş yapmayan belediye başkanlarındaydı. Resepsiyona Mansur Yavaş katılmadı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Çelik'te Üsküdar İlçe Başkanı Tütüncü hakkında soruşturma açıldı. Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotları uçuş eğitimlerine başladı. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde gizli kamerayla alınan uygunsuz görüntülerin internette yayılması üzerine başlatılan soruşturmada zanlıların sadece güzellik merkezinde değil, güvenlik kameralarına sızarak bazı evlerden de görüntüler aldığı ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump, İran savaşı kongre seçimlerinin ardından bitecek, anlaşma aramıyoruz ama müzakere gerçekleşebilir, dedi. Rusya, yakında ABD arabuluculuğundaki Ukrayna görüşmelerinin yeniden başlamasını umuyoruz, dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı, meclisi feshettiğini ve erken seçimin 25 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Türkiye dahil 8 ülke İngiltere'nin İsrail'e yaptırım kararı konusunda ortak açıklama yaptı. Atatürk Üniversitesi 10 bin sunucu kapasiteli dev bir veri merkezi kurarak tamamen yerli ve kapalı devre çalışan Ata Zeka sistemini resmen devreye aldı. Bu sayede akademik veriler yurt dışına çıkmadan kampüs içinde yapay zeka ile işlenebiliyor. En büyük yapay zeka şirketlerinden biri olan Anthropic araştırmacılarından biri istifasını duyururken dünya için uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu. Gelecek 10 yılda yapay zekanın insanlığın yok olmasına sebep olma ihtimalini %10'un üzerinde gördüğünü söyledi ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar, dedi.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
8: Sayın Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın. Bugünün yayın konu başlığı pişmanlıklarımız. Şu konuda çok pişmanım ya. Vallahi içimde ukde kaldı. Keşke falan filan diyebileceğiniz ne varsa, pişmanım diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. 3-5 mesaj paylaşalım, hemen ardından rastgele bir telefon daha.

Doğancan 8 yıldır dinliyorum seni. Keşke daha önce dinlemeye başlasaydım demiş Selçuk. Selçuk daha ne kadar dinleyeceksin? Yeter zaten. Ha? Bence bırakabilirsin hatta istersen. En büyük pişmanlığım arkadaşlarıma gereksiz fazla değer vermem diyen Büşra. Ay Doğancan, bazen bazı yayına bağlananları dinlerken saçımı başımı yolasım geliyor. Normal mi bu demiş. Bilemiyorum, seninle alakalı bir durum.

0: bazı yılları söyleyip sizin ayarınızı bozuyorum ya, bu şarkı da o şarkılardan biri. Tam kaç sene olmuştur bu şarkı çıkalı? Hadi bir tahmin. 7 sene mi? 8 sene mi? 10 sene mi? Arkadaşlar 12 sene olmuş ya.
1: Şaka mı?
0: 2014 12 sene öncesi. 2014 hiç 12 der misiniz? Evet. 12 sene öncesi oluyor 2014. Şaka gibi.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Ada Pazarı'ndan Büşra, ben Doğanca.
1: Hoş geldin. Büşra, hoparlörle konuşuyorsun. Telefonu kulağa alalım. Çok kötü geliyor ses. Kulağında mı?
0: Dakika. Evet, sihir halindeyim. Dörtlüğü yaktım şu anda.
1: Tik tak. Şimdi nasıl? Tik tak. Daha iyi. Büşra, ne iş yaparsın? Tanıyalım.
0: Bölge yöneticisiyim.
1: Ne?
0: Bölge yöneticisiyim.
1: Bölge.
0: EDT. Ev dışı tüketim bir şirkette bölge yöneticisiyim. Sakarya.
1: Kolay gelsin. Nedir acaba senin en büyük pişmanlığın?
0: 2016 senesinde bir sürece girmiştim. Devlet koruması adı altında.
1: Hmm.
0: 2017'de de sağlıkçıydım aslında ben önceden.
1: Hmm.
0: İstifa etmek durumunda kaldım. Keşke pişman, yani çok pişmanım. Keşke istifa etmemiş olsaydım. O süreci daha sakin yürütebileceğimi düşünüyorum şu anki aklımda.
1: Çok böyle üstü kapalı anlattığın için tabii bir şey anlamadık biz.
0: Eşten dolayı ve çocuklarla birlikte devlet koruması altına girdim. Boşanma davasıyla
1: anladım,
0: alakalı.
1: Tamam. Şimdi taşlar oturdu. Ve sen de hani her şeyden uzaklaşabilme adına işini de bıraktın, doğru mu?
0: Ya yani çocukları kaçırdı. Çocukları arayış içinde olduğum için işimi işle alakalı yıllık izinlerimi kullandım. Yıllık izinlerim bitti, olmadı. Ben de süreç baktım daha kötüye gidiyor. Ben de istifa ettim. İyi değiştirdim. İkametgahım değişti. 5 sene sürdü bu süreç. 5 sene sonrası şükür her şey yoluna girdi ama keşke o süreci daha iyi yönlendirseydim.
1: Şu an peki daha aklı selim davranıyor mu? Yani çocuklarla iletişimi tabii falan filan normal değil mi?
0: Çocuklar artık büyüdüğü için çok fazla şey değiller. Daha küçüklerdi o zamanlar.
1: Aha. Ama onun çocuklara karşı olan tavrı, hali tavrı?
0: Yani olması gerektiği kadar değil o zaman.
1: Onu bile yapmayan var ya, hani sanki böyle lütufmuş gibi boşandıktan sonra çocuğuyla ilgilenen babalar var ya, o yüzden söylüyorum.
0: Evet.
1: Anneler de var ama tabii çok büyük bir oranda, %90 diyebiliriz yani bu konuda. Ayrılık sonrası istisnalar kaideyi bozmaz tabii ama erkekler biraz sıkıntı çıkarabiliyor gerçekten. Orada da işte hep şey oluyor ya, sen de muhtemel onu yaşadın. Çocuğu kullanarak arayı düzeltmeye ya da intikam almaya çalışma hali. Üzücü.
0: Arayı düzeltmeydi bizimkisi.
1: Efendim?
0: Onun tarafından arayı düzeltme. Çocukları kullanarak arayı düzeltme. Çünkü çocukları bırakmayacağımı bildiği için.
1: Ama yani çocuğunu kaçırarak nasıl arayı düzeltebilir? İşte o da sağlıklı değil.
0: Önce.
1: Ama sen de daha sonra şehir değiştirdim diyorsun çocuklarla
0: tabii,
1: beraber.
0: Tabii. İstanbul'a geçtim. Ailemin yanına geçtim. 5 sene koruma kararı altında kaldım. Yani bir sürü olaylar oldu. Yani şu an 9 sene oldu. Geçti gitti. Şükürler olsun. Kızlar yeni bir hayat kurduk, yeni bir düzen kurduk, yaşıyoruz, gidiyoruz. Ama işte şimdiki aklım olsaydı diyorum, en büyük pişmanlığımdan bir tanesidir yani. Keşke ayrılmasaydım.
1: Ama o dönem onu gerektirmiş be Büşra. Yani demek ki duygu durumun da bunu göğüsleyebilecek seviyede değilmiş artık yani.
0: Evet,
1: demek ki artık aman illallah etmişsin yani. O yüzden
0: evet,
1: hiçbir şey de sebepsiz değil. Yoksa o keşke ah falan diyeceğimiz hepimizin geçmişte aldığı bir sürü karar var. Ben evet, hep ona inanıyorum yani. Her şey olması gerektiği gibi oluyor gerçekten. Bugün canımızı inanılmaz derecede sıkan birçok şey de yarın iyi ki de böyle olmuş dedirten bir hale dönebiliyor hayat yani. Sağ ol paylaştığın için Büşra. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Bahar Hanım'ın da dediği gibi olan her zamanki gibi yine çocukları oluyor demiş. Aynen öyle. En büyük pişmanlığım kocamın parasını harcamaya kıyamayıp onu zorlayacak her şeyde tasarruf etmek. Dünyanın en iyi kalpli, en naif insanı olan kocam kimseye hayır diyemez. O yüzden belimiz hiç doğrulmuyor. Keşke ben dolandırsaydım onu da parayı kenara ataydım. Varımız yoğumuz ailemizde kalsaydı en azından diye mesaj yollamış sevgili Gökçe'nin kocayı dolandırmışlar. Görümcemi çok daha iyi paralayabilirdim, bunun için pişmanım diyen Zeynep. Günaydın. Herkesin keşkeleri iyi ki'ye dönüşsün inşallah demiş Selda. Amin. Güzel bir temenniymiş. Bugünün yayın konu başlığı: pişmanım diyebileceğiniz ne varsa.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Miss Bunt. Ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
3: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: çağırır çok.
1: Bugünün yayın konu başlığı. Şu konuda çok pişmanım. A dostlar, içimde ukde kaldı. Size de anlatayım, hele bir konuşak diyebileceğiniz ne varsa. Pişmanlıklarımız bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12.

0: Mehtap Hanım diyor ki benim en büyük pişmanlığım gerizekalılığım. Estağfurullah. Çünkü diyor ki kocamdan hiçbir şey istemeden boşandım. Yeter ki bir an önce bitsin bu iş diye. Çocuğumun yanında seslerimiz yükseliyor. Daha fazla uzamasın bu iş diye. Bir an önce boşandım. Meğerse beni aldatıyormuş. Bunu boşandıktan sonra öğrendim. Çünkü ben asla o böyle bir şey yapmaz derdim herkese demiş. İşte kimseyle ilgili o kadar kesin konuşmamak lazım ya Mehtap. Sen acı bir tecrübeyle öğrenmişsin tabii bunu da. Arkadaşlar bu benim hayat mottomdur. Hayatta her şey mümkündür. Herkes her şeyi yapabilir. Buna ben de dahilim. Ben de belli olmaz yarın öbür gün ne yapacağım. İnsanım. Mümkün. Yanlış yollar çok cezbedici. Ama orada da işte nefsine hakim olmak ya mesele, yani bir duruş gösterebilmek. Hani böyle çok bariz, majör, büyük sıkıntılar yaratacak bir profil değilim bence. Ama kimse büyük konuşmasın yani kendiyle alakalı bile. Büyük konuşmayın. Ne derler? Kınama sınanırsın o kınadığın yerden. Öyle bir şeydi. Alo.
1: Hello, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Emre ben.
0: Emre hoş geldin. Nereden hoş arıyorsun? Bulduk.
1: Kayseri'den arıyorum.
0: Bugün iki yaptık Kayseri'de. Güzel. Evet. Neredesin? Merkezde mi?
1: Merkezde, hem de bombayla geldim bugün sana. Şimdi ne oldu? Önce bugün sabah Kayseri'den arayan birisi vardı.
0: Ha evet. Ses gitti de. Ha evet. Ha,
1: tamam. Bugün o Kayseri'den arayan kişi benim kayınbabam.
0: Ne?
1: Şimdi ya işte yanımda patronum vardı, arayamadım seni. Şimdi aradım patronum.
0: Sen biliyor muydun kayınpederim beni dinlediğini?
1: Evet biliyordum tabii.
0: Bir baktın radyoda ana diye evet, sana evet. Da sürpriz oldu.
1: Şimdi diyor ya 20 yıl evlendim işte 20 yıl evde kaldım.
0: Oydu evet doğru evlendiğine pişman. 3 tane çocuğum var dedi, o zaman o çocuklardan biriyle sen evlisin.
1: Evet, en büyükleri benim eşim oluyor.
0: Ama hiç yakışıyor mu kayınpederin yayına bağlandı ettiği laflara bak Emre.
1: Vallahi biz yıllardır görüşmüyoruz kendisiyle ama kendisi yani hep böyle şu an az önce o bağlandığında kendini böyle melek gibi gösterdi ya. Hayır, melek yüzlü şeytan kendisi. Kayınvalideme yıllarca çektirdi. Yani hatta ben kayınvalidemi de aradım.
0: Bak. Neydi adı? Ümit miydi? Notlarımda yazıyor. Ümit miydi?
1: Ümit.
0: Emre ama sana ne oluyor yani? Sen niye girdin ki şimdi böyle şeytan meytan? Hiç düğüne falan geldi mi peki?
1: Yok, düğünümüze gelmedi zaten.
0: Düğüne de gelmedi. Ha, o kadar. Yok, o zaman siz böyle tanışmıyoruz. Öyle bir şeyiniz yok. İletişiminiz yok hiç.
1: Biz bundan 4 sene önce Adliye'de işte boşanma davalarında karşılaştık diye. He. Orada zaten kendini çok fazlasıyla belli etti. Ondan sonra bir daha görüşmedik.
0: O zaman şimdi Ümit abi dinliyorsa... Abi kusura bakma, arkandan da söyledim bana hiç güven vermiyorsun falan filan diye de... Şimdi burada bak şahitler falan da Müge Anlı'da oluyor ya, bir olay oluyor. Komşular bağlanıyor. Aynı öyle oldu.
1: Aynısı oldu ya, ben bağlanacaktım.
0: Eşin de o zaman görüşmüyor mu babasıyla?
1: Yok, eşim de görüşmüyor. Ya eşim görüşmüyor, kayınbiraderim görüşmüyor, bir küçük kayınbiraderim görüşmüyor.
0: Kimse kendi görüşmüyor aslında.
1: Kimse görüşmüyor, yok ya.
0: Niye? Ne yaptı ki bu adam hepiniz böyle? Sen de radyolara bağlandın şeytan o falan diyorsun. Ne ya oldu yani? Şöyle, sıkıntı şöyle, ne?
1: Şimdi bu adam yıllarca çalışmamış bir adam.
0: Tamam.
1: Ama eşimi, kendi işte kayınvalidemi, kayınbiraderimi çalıştırıp parasını yemiş bir adam.
0: Siz para getirin, ben yiyeceğim, yan gelip evet. Yatacağım.
1: Tabii canım. Tabii kayınvalidem çok beklemiş düzenlesin ama yok yani, bir şans, iki şans, üç şans, en son evin kirasına kadar alıp yemeye başlayınca kayınvalidem yok bu iş böyle olmaz deyip postayı koymuş.
0: Bir de diyor ki işte 21 senenin sonunda çok pişmanım evlendiğim için. Ekmek elden su gelden yaşamış. Millet bakmış. Ama vardı bir şey, ben anladım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Hissediyorum, benim tahminlerim doğru yani.
1: Tahminim doğru çıktı bu arada. Evet.
0: Eşine haber verdin mi babam bağlandı radyoya
1: diye? Verdim. Gülme krizlerine girdi.
0: Ay Allah'ım. Ha gülüyor. Artık siz saldınız anladığım kadarıyla.
1: Adam biz saldık ya. Bizde şeysi yok artık.
0: Sen de Kayseri'desin. Siz karşılaşmıyor musunuz? Kayseri çok büyük bir yer değil sonuçta.
1: Kayseri'de ya, karşılaşıyoruz da hani öyle kafamız yüzümüzü çevirip gidiyoruz ya. Çok muhatap aldığımız birisi değil.
0: Sen de nasıl? Emre sana bir şey söyleyeyim. Senin de nasıl hoşuna gidiyor ya bugün demler
1: ya
0: böyle.
1: Ya tabii canım, ben çok seviyorum. Ben Kayseri'li değilim aslında. Ben evlendikten sonra Kayseri'ye geldim.
0: Kayseri'yle alakası yok bu konunun. Ne alaka? Yani bu gündemin içinde bu kadar keyifle şimdi koşa koşa geldin, yetiştirdin yani. Hiç şey demiyorsun yani. Aman bana ne be demiyorsun yani.
1: Yok demem valla.
0: O zaman yani kayınpederine de söz hakkı doğdu. Eğer bağlanmak isterse bekleriz yayın bitmeden.
1: Tabii bekleriz. Onu da bekleriz. Bir daha bağlansın, anlatsın.
0: Ay çok keyiflendim. Gider ayak.
1: Vallahi bak ben de.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. O zaman Emre'nin kayınpederi Ümit Bey'in söyleme ihtimali olan bir şarkı çalıyorum şimdi. Benim olmadıysa olmadı. Non ne oldu böyle? Yaşasın. Kaos. Entrika. Dedikodu.

0: Ya öyle rahat rahat sallamayın programda. Kimin dinlediğini bilemiyorsunuz. Benim bir kere bir dinleyicim yayında böyle şey yapmıştı. Patronuyla alakalı bir gündem vardı. Onu yayında anlatmaya başladı. Dedim ki yani ya dinliyorsa şu an, aman o öyle zevkli bir adam değil, açacak da seni dinleyecek, mümkün değil. O ne anlar be, geri zekalının önünde gidelim falan diye. Saydı saydı saydı patronla. Adam dinliyormuş meğerse beni. Ne oldu? Kovuldu. Ay vallahi insan seni aramaya korkar ha. Bir şey söylesen herkes duyuyor. Ya siz sandınız ki lisede bahçede arkadaşlarınızla muhabbet ediyorsunuz burada. Bugün de şaşkınlıktan ağzımız düştü şükür demiş Derya. Doğancan, benim bir arkadaşım var, o seni arasa da bir ses tonundan baksan nasıl biri acaba? Yaş 35 oldu. Ben hala anlamıyorum da senin niye bekar kaldığın belli oldu, insanın cinsinden anlıyorsun çünkü demiş. Ha, o arkadaşın ne şimdi bu, bana mı yamamaya çalışıyorsun kız? Dolayısıyla beni de yamamaya çalışıyorsun haliyle. Bugünün yayın konu başlığı: şu konuda pişmanım diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Aa doğru. Nasiha çok eski bir dinleyicim. Ben de yaşadım aynısını, işten çıktım yazmış. Değil mi? Sen de yayında böyle bir şey yaşamış mıydık? Sen de birine salladın. Patrona mı sallamıştın sen de? Kız Nasiha yaz hemen. Aa, Kartal'dan Serhat yazmış. Valla damat da güven vermiyor söyleyeyim. Ne olursa olsun sen dış kapının dış mandalısın. Hayırdır yani, sana ne demiş Serhat. Serhat ya, ben o yüzden ona dedim işte, yani niye bu kadar keyifleniyorsun falan, ama hiç iletişimleri yokmuş, görüşmüyorlarmış. Bir de yani eşinin tarafında olacak haliyle, işte annesi, kayınvalidesi anlatmıştır yaşadıklarını falan, o da çok sahiplenmiş olabilir. Bilemiyorum yani, ben Emre'ye bu konuda çok laf söyleyemiyorum çünkü ben olsam ben de aynısını yapardım. Böyle birileri bir yerlerde böyle yalan dolan bir şeyler yapsa hemen arardım, derdim ki o öyle diyor da pardon da derdim yani. Evet aynen, Nasiha o da patrona sallamış yayında.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Geleceğim.
1: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda.
2: Doğan canlı yayında.
1: Ve bugünün yayın konu başlığı pişmanım diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 6212 yavaş yavaş toparlamadan son bir telefon bağlantısı daha alalım. Hangi konuda ne pişmanlıklarınız var, ne ukde kaldı acaba sizde? 212 368 6212. Ha, az önce biri yazmıştı ya, vallahi bir şey söyleyeceğim ama dalga geçersin diye anlatamıyorum demişti. Yazmış şimdi Cihan, diyor ki 2011 yılında Ağrı'da askerlik yaparken dur bakayım.
3: Sabah olmuş, açtım yine radyoyu, tahmin etkin var, ay yine bu.
1: Ha, ama yok, dalga geçeceğim bir şey değil de Cihan, bunu okursam biraz sıkıntı yaratabilir. O konuda neyse ki otokontrollüyüm. Neyse.

0: Konya'dan selamlar. Anneannemlerle her gün seni dinliyoruz demiş sevgili Orhan. Günaydın. En büyük pişmanlığım bankacı olmak. Siz olun. Bu ülkede hedefli veya piyasaya endeksli bir meslek seçmeyin. Ömrünüz tükenir diyen sevgili Fatih. Günaydın. Doğancan, ben de o damadın amcaoğlu olarak yayına bağlanayım mı? Damadı gömerim demiş. Böyle böyle devam etsin. Sonra başkası da benim tanıdığımmış gibi bağlansın diyen Tolga. Tolga, oyun mu oynuyoruz ya? Yaşananların hepsi gerçekti. Hadi son bir telefon daha alacağım şimdi.
1: Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
0: Ve bir kez daha hatırlatmak isterim, yarın programı yalnız başıma yapmayacağım, bir misafirim var, yakın arkadaşım aynı zamanda, o yüzden çok eğleneceğiz, fazla renkli karakteriyle, anlatacağı türlü komik hikayeleriyle yarın...

0: Radyo.com.tr. Reklam. Süper Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda edecek ama dediğim gibi son bir telefon daha alıp öyle gidelim. Alo.
2: Alo, günaydınlar.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günün son şanslı kişisi benim herhalde. Sakarya'dan Ferdi ben.
1: Ooo, Ferdi gel öpeyim. Can Hatice. Ben de sandım ki bu Kayseri'deki olayın devamı niteliğinde bir akraba daha bağlandı ama değilmiş. Ferdi, nedir senin en büyük pişmanlığın? Buyur.
2: Doğancan, benim en büyük pişmanlığım okul okumadığıma çok pişmanım. Çünkü hani okusaydım belki bir yerlere gelip yönetim düzeyinde çalışsaydım, altındaki çalışan insanlara biraz daha vicdan ve merhametle yaklaşırdım diye düşünüyorum. Bu yüzden çok pişmanlığım var benim.
1: O zaman bunu aslında şu sebepten mi söylüyorsun? Beraber çalıştığın üstündeki kişiler vicdansız, yol yordamsız ha?
2: Neyse, çok detaya girmiyorum.
1: Evet, tamam. Ben de ne iş yaptığını söylemiyorum. Yoksa öyle olursa anlaşılır zaten. Şimdilik seni zaten sık sık bağlandığı için bilen biliyordur da. Anladım, evet, tatsız. Evet. Ya var o. Maalesef o kendi kişisel gelişimini tamamlayamamış insanların gücü eline aldığı zaman kendini padişah zannetmesine yazık ki bizim memlekete has bir şey olmasa gerek sadece. Yani birçok yerde var bu. Eline güç geçen kendine adam mısın lan sen? Hayır, ne biçim konuşuyorsun yani?
2: Dedirtiyor.
1: Bir de benim en çok sinir olduğum şey uyduruyorum 40 yaşında bir yönetici ama ekibinde 60 yaşında 55 yaşında ondan işte 15-20 yaş babası yaşında belki birine karşı uslupsuz konuşması, yol yordamsız konuşması. Ben bunları hazmedemiyorum.
2: Evet, benim de bazen gözümün önüne çok şey geliyor. Susmak bana göre hiç değil. Konuşuyorum, kötü oluyorum. O yüzden sabrediyorum. İşte bu yüzden okumadığıma çok pişmanım. Küçüklerimin gözlerinden öpüyor, okumasını tavsiye ediyorum.
1: Evet.
2: Okuyun.
1: Doğru. Okuyun. Güzel bir öneriyle kapatmış olduk. Hadi gelsin son sabah enerjimiz.
2: Sakarya'dan herkese kucak dolu sevgilerle günaydın.
1: Günaydın.

0: Emre Noto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sınar.
6: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliyeden Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca gişelere kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa yakasına kadar 33 dakikada, Beşli Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı, Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Soner Sarıkabadayı 11 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde sizleri bekliyor.
2: Adını yazmışım, daha da yazabilirim, doldurabilirim, yaprak yaprak.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Reklam.
1: İz bırakan anların adresi Jolly Joker. En sevdiğiniz şarkılarıyla aşkın Nur Yengi 12 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Kartal İz Marina sahnesinde sizleri bekliyor. Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Ceren Sagu muhteşem sahne performansıyla 12 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

0: iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
3: Vay vay vay vay vay vay.

0: Hacı Kastrol.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Reklam.
1: İz bırakan performansların adresi JJ Arena. Cem Adrian en sevdiğimiz şarkılarıyla 12 Eylül Cumartesi akşamı JJ Arena sahnesinde kalplerimize dokunuyor.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz.

0: İz bırakananların adresi Jolly Joker. En sevdiğiniz şarkılarıyla aşkın Nur Yengi 12 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Kartal İz Marina sahnesinde sizleri bekliyor. Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Reklam.
1: Bir başyapıt, dev prodüksiyon. Ödülleriyle, müziğiyle ve göz kamaştıran oyunculuklarıyla Amadeus. Ve şimdi veda zamanı. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 8. sezonuyla sahnelere veda ediyor. 14 Eylül 30 Ekim İstanbul, 12 Ekim Adana, 13 Ekim Mersin, 16 Ekim Ankara, 30 Kasım Kocaeli, 11 Aralık Bursa, 16 Aralık Eskişehir. Henüz izlemediysen şehrindeki bu son oyunu kaçırma. Meyda sponsoru Karnaval.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Aragaz. Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Tolga

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.

0: Jet. Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Aragaz. Reklam. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Kara Maya ayranı ve Kara Maya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Bugünün yayın konu başlığı pişmanlıklarımız. Ya ben şuna çok pişmanım diyebileceğiniz ne varsa o içimizde ukde kalanları bugün masaya yatırıyor ve üzerine biraz kafa yoruyoruz. Şuna şuna pişmanım.
2: Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var.
1: Eko verince iyi oldu ya, değil mi?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kim var attığımızda? Alo.
3: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Cengiz ben, Doğan Can. Günaydın.
1: Günaydın Cengiz. Çok hışırtılı, hırıltılı, rüzgarlı geliyor. Hoparlör, araç kiti bir şey varsa telefonu kullanalım.
3: Evet. Araba kullanıyorum.
1: Ama duyamıyoruz işte böyle. Evet Cengiz, nereden arıyorsun? Tanıyalım biraz.
3: Kıbrıs'tan arıyorum ben.
1: Güzel.
3: Evet.
1: Neredesin Kıbrıs'ta?
3: İskele bölgesinde.
1: Güzel.
3: İskele, Bafra, karışık otel projesi yapıyoruz burada, mobilyacıyız.
1: Sürekli oradan oraya bir haldesin. İyi.
3: Evet.
1: Orada mı doğdun büyüdün Cengiz?
3: Yok, Antalya, Ankaralıyım. Antalya'da yaşıyorum.
1: İyi, hadi bakalım, kolay gelsin. Nedir acaba senin pişmanlığın Cengiz, buyur.
3: Valla en büyük pişmanlığım ne biliyor musun?
1: Ne? Yordun ama artık.
3: Bir tane müzik aleti çalamamak. Enstrüman çalamamak.
1: Çal, tutan mı var?
3: Yaşım olmuş 48, nasıl çalayım öğreneyim.
1: Ne olmuş millet sana. Kaç yaşından sonra ne lav? Aya çıkıyor millet 70'inde.
3: Fırsat bulamadık.
1: İşte onlar bahane yani. İstedikten sonra yapan nasıl yapıyor? Bak İsmail YK 14 tane enstrüman çalıyor. Senin niye bir tanesinden eksiğin olsun?
3: Vallahi hiç heves etmemişiz çocukluğumuzda hiç.
1: Öyle. Ne çalmak isterdin? Hangi enstrümanda profesyonel olmak isterdin?
3: Vallahi keman isterdim.
1: İyi.
3: Ya da klarnet.
1: Hadi inşallah birinden biri olsun. İnşallah o klarneti Cengiz abi çalarsın inşallah. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın. Herkese günaydın.
1: Eyvallah.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: 38 yaşımda ney kursuna başladım. 3. senem, bahane yok demiş Ali. Evet ya. Hakikaten. Ben de bu arada ergenlik dönemimde, lise çağlarında falan böyle çok fazla enstrüman çalmaya çabaladım. Ama benim o konuda bir istikrarım olamadığı için işte bağlama çalmaya çalıştım bir dönem. Bir dönem bir klarnet geçmişim var. Daha sonrasında bir gitara meyleder gibi oldum. Oradan hemen döndüm. En son kabak kemane kursuna gittim. Kabak kemanede biraz ilerlettim meseleyi ama tam ben de şu var bak, sporda da bunu yaşıyorum. Spora gidiyorum mesela, böyle düzenli istikrarlı bir şekilde mesela kollarımın biraz hacimlendiğini, omzumun biraz daha böyle dik durduğunu falan görüyorum ya, diyorum ki tamam ulan daha diyorum, iyi oldu işte diyorum ve bir daha gitmiyorum. Üstüne ya da böyle o istikrarlı gidişi bırakıyorum ve hani kolum mesela biraz kaslandı ya. Ondan sonra tamam diyorum, mutlu oluyorum, ekiyorum. Haftada 3 gitmem gerekiyorsa haftada 1 belki gidiyorum, hatta bazen hiç gitmiyorum falan. Enstrümanda da, kabak kemanede ben 3 tane şarkı çalmayı başardım, notadan takip ede hani böyle tek tek de olsa böyle yavaş yavaş 3 tane şarkıyı çıkardım.

0: Onları yaptım, bitti ya. Dedim tamam yani, 4 tane de çalmayı vereyim yani. Bıraktım sonra. Ama tabii ki hiçbir şey için geç değil İsrafil, aynen öyle. O yüzden işte varsa bir şeye hevesimiz, daha sonrasında içimizde ukde kalacağını deneyelim yani, değil mi?
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Bazen uzun yollarda giderken tenha yerlerde araç arızası yapanlara veya yolda otostop çeken köylü dayılara yardım edemediğim zaman pişman oluyorum ve yol boyu acaba dursa mıydım diye vicdanen rahatsız oluyorum. Sonrasında aman bana ne be, Allah bilir başımıza bir bela gelecekti de falan gibi bir duyguyla tekrar sorguluyorum kendimi. Duran varsa böyle durumlarda anlatsın bize yaşadıklarını diye Cemal yazmış. Cemal yani... Benim çok öyle yoldan insan almışlığım var. Dün aldım hatta yine. Ama bilmiyorum, içgüdüsel bir hisle. Benim almadıklarım da var tabii ki. Hani böyle otostop çekip almadığım insanlar da çok. Ama 3 aşağı 5 yukarı hissediyorum galiba ya. Doğancan, seni daha önceleri dinlemediğime çok pişmanım diyen sevgili aşkın olsun. Zararın neresinden dönersen kârdır diyor sana da. Selamlar sevgiler.
2: Hayda. İşten eve gelince misafirliğe gelen kız kardeşime uzun uzun sarıldığım için bana sabaha kadar trip atan, kavga çıkaran eski eşime bir sene katlandığım için çok pişmanım. Demirciler, demirciler. Öf. Ömer, evet, tatsızmış yani, ne münasebet ya.
0: Aileme yeterince vakit ayırmadım, hep bir bahane buldum, yeterince aramadım, ilgilenemedim. Canımın canı ablam şu an yoğun bakımda ve durumu ciddi diye bir mesaj yollamış. Çok pişmanım, yeteri kadar doğru zamanda doğru ilgiyi gösteremediğim için demiş Seda. Sedacığım, acil şifalar inşallah, güzel haberler de ver bize ama hayatın işte en acı tarafı bu. Yani her zaman her şey yarım kalıyor. Günün sonunda ne yaparsan yap. Yok. Benim en büyük pişmanlığım, eşim Amerika'da 3 yıl yaşadı ve ben işimi bırakmamak için yanına gitmedim. O da mecburen Türkiye'ye geldi. Şu an çok yorucu bir şekilde çalışıyorum ve kendi isteğimle işi bırakmak istiyorum neredeyse. Ama geçerli bir sebebim de yok bırakmak için. Şu anda iş için hatta Bursa'dan Çanakkale'ye giderken seni dinliyorum. Akşam da geri döneceğim hatta. Gün içindeki çalışmayla yorgunluğu sen düşün artık demiş. Gökbencim, vardır bir hayrı.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Hadi bir telefon da. Kim var hattımızda? Alo.
3: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydınlar. Umut, ben nasılsın?
0: Teşekkürler Umut. Sanki konuştuk daha evvel, doğru mu?
3: Yok, hayır.
0: Öyle mi? Hoş geldin. Böyle evet. Davudi sesler hep böyle birbirine benzer ya. Demek ki senin gibi böyle böyle konuşan başka bir abimizle konuştuk.
3: Doğrudur.
0: Ne iş yaparız, tanıyalım?
3: Tekstille uğraşıyorum. Kumaş sektöründe.
0: Ya bir böyle sanki bir hatam varmış gibi hissediyorum sen böyle konuşunca. Sanki ne bileyim, mekan basmaya gelmiş gibisin.
3: Yok, normal sesimle böyle.
0: Yok, ona bir şey demiyorum yani, yalandan yapıyorsun anlamında değil de. Hani ne bileyim, sanki haracını almaya gelmişsin, vermezsem ortalığı birbirine katacakmış gibisin. Sanki vermezsem bu mikrofonu yerinden sökecek gibisin.
3: Estağfurullah, öyle şey mi olur?
0: Olur abi, niye olmasın, sen istedikten sonra, estağfurullah.
3: Canımsın.
0: He?
3: Böyle mi konuşuyorum?
0: Peki nedir acaba pişmanlığımız?
3: Pişmanlığım, kazanırken her şey güzel yani maddi anlamda. Etrafın çok güzel. Sen de çok fazla açılıp saçılıyorsun. Keşke o kazandığın zamanlarda yokluğun da olacağını düşünebilsem.
0: Kime diyorsun bunu? Bana mı diyorsun?
3: Kendime diyorum. Ha, kendime.
0: Anladım.
3: Özel işlerimi yapıyorum, pişmanlığımı yapıyorum o şekilde.
0: Evet.
3: Hani her şey güzel giderken her şey güzel. Ama yani anı yaşamaktansa ertesi günde düşünmek gerektiğini, acı ama gerçek bir dersle öğrenmiş oldum diye.
0: Doğru, ama işte çoğu zaman da hani derler ya, hani anı yaşamak lazım, carpe diem derler yani. Hani bugün bunu yaşamazsan, ertelersen, ötelersen yarın da bir kıymeti kalmaz diye. Senin dediğin de yanlış değil tabii ama bilemedim.
3: Yani o şekilde çünkü.
4: Ay, benim kafam gitti ya. Ev sahibi mesaj yollamış. Ne diyor? Alt komşum banyodan alt kata su gidiyormuş.
3: Duvar diyor.
4: Beklesin. Yapacak bir şey yok yani. Yayını bırakıp program gidemeyeceğim.
3: Program.
4: Daha akan akmıştır. Nereden akıyor? İşte bir şey yok ya. Ay ne? Bir şey mi açık unuttum acaba? Of. Neyse Umut, hadi görüşürüz. Hadi. Sabah enerjimizi alalım.
3: Herkese günaydın.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Haydi bakalım bir telefon daha. Günaydın.
2: Günaydın. Benim telefondaki.
1: Evet. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, Ümit ben.
1: Hoş geldin.
2: Nasılsın Doğan Can?
1: Teşekkürler Ümit. Seni sormalı. Nereden arıyorsun?
2: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Kayseri'den arıyorum.
1: Ay ne güzel memleket. Çok uzun zaman oldu Kayseri'ye gelmeyeli ya. Nasıl? Böyle son 10 senede şöyle güzelleşti, şöyle yeni şeyler var diyebileceğin ne var Kayseri'de?
2: Yani Kayseri'de tramvay bilmiyorum senin geldiğinde
1: vardı.
2: Vardı. Tramvay ulaşım sağlanıyor bayağıdır.
1: Tamam. Ben en son 10 sene önce falan geldim işte. Belki biraz daha fazla olabilir hatta.
2: Yani sonu...
1: Ben ne hatırlıyorum biliyor musun? Cumhuriyet Meydanı'nda bir tane dürbün gibi bir şey vardı. O Cumhuriyet Meydanı'nda ne görünüyordu? Arkada ne vardı? Böyle bir biraz tepede kalıyor ya orası. Manzarası güzel o meydanın. O dürbünün olduğu yerde güzel bir fotoğraf açısı köşesi yapmışlardı. Orada durup fotoğraf çeksinler diye.
2: Meydandaki dürbün. Belki değil mi? Otellerin bir tanesinde vardı.
1: Yok. Cumhuriyet Meydanı. Meydanda. Hemen o az ileride şey... sucukçuların olduğu yerin oradaki meydan.
2: Tam evet, tam çarşının merkezi. Oradan neresi gözüküyor olabilir? Yani hani orası manzarası etrafı çok açık bir yer değil ama.
1: Belki de böyle arkadaki işte o bina silüetler vesaire falan güzel görünen bir açıydı. Ama derde bak. Evet, gelelim konumuza. Sen neye
2: konudan
1: pişmansın?
2: Önce ben sana şey diyeceğim. Konudan önce şey diyeceğim. Ben de seni görmeden dinleyenlerdenim ve sevenlerdenim.
1: Hiç ne bakmadın mı fotoğrafıma? Bana?
2: Dün ulaşamadım, dün söyleyecektim bunu. Yani aslında bir defa şeyde denk geldin bana. Şu bir yarışma var ya kanal uygulamasında.
1: Evet.
2: Senin yürüttüğün bir yarışma.
1: Orada fotoğrafımı gördün.
2: Bir defa şeyini gördüm, evet.
1: Hususi olarak mı girip bakmıyorsun peki?
2: Yani hani şöyle söyleyeyim. Hani dün de geçti bunun muhabbeti. Büyü bozulur gibi bir durum yaşandı.
1: Abi beni görsen ne bozulabilir yani? Aramızda ne var ki yani?
2: Hani sen şeysin böyle hani hayalimde böyle hani neşeli, kıpır kıpır, canlı, efendime söyleyeyim. Çok güzel program idare eden.
1: Abi eyvallah. Fotoğrafta da öyleyim bu arada yani. Fiziki olarak da çok abes bir durum yok yani.
2: Doğru, özellikle girip bakmamamın sebebi ama orada da şöyle bir fotoğrafını görünce şöyle bakayım dedim. Dediğim gibi yani böyle genç, yakışıklı, güzel bir kardeşimiz.
1: Eyvallah abi, sağ ol. Peki gelelim konumuza. Nedir pişmanlığın?
2: Ya şimdi insanların hayatlarında yapabilecekleri tercihlerden birisi iş, birisi eş. Bunları çok iyi seçebilmek gerekiyor. Yani bunu ben kendi pişmanlığım olarak eşimi iyi seçemedim. Tam seçemedim.
1: Arkadaşlar dedikodu var.
3: Allah Allah.
1: Ne oldu abi, anlat.
2: Yok, dedikodu değil. Yani hani özele girmeyeceğim ama sadece bunun seçimini iyi yapamadığım için hayattaki en büyük pişmanlığımın bu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki ilgili... ne kadar evli kaldınız?
2: 21 sene evli kaldım. 3 tane çocuğum var.
1: Güzel, erkenden anlamışsın demek ki doğru bir evlilik olmadığını.
2: Yani işte pişmanlığın en büyük sebebi oluyor. Yani 3 tane çocuk oluyor. Aradan 20-21 sene geçiyor.
1: Ama bir şey söyleyeceğim Ümit abi. Öyle aman aman da büyük bir pişmanlık değil anladığım kadarıyla. Yani 20 seneyi geçirdiğim bir insan bir şekilde hani az da olsa anlaşabiliyormuşsunuz ki demek ki bunca sene devam etmiş bu ilişki.
2: Yani başlarda belli bir süre devam etti evet ama işte sonradan da yani yaşanmak hale gelince ayrılıkta kaçınmak son oldu.
1: Peki yani şimdi burada eşi doğru seçememek diyorsun ya, bu günün sonunda karşılıklı bir münasebetin tezahürü bu evlilik. Dolayısıyla tek suçlu o değildi herhalde. Sen mesela benim de şu konuda yoğurdum ekşi diyebileceğin bir şeyin yok mu senin?
2: Ya tabii ki hiçbir şey tek taraflı değil. Yani iki tarafın da kendine göre kabahatleri, kusurları olmuştur. Benim söylemeye çalıştığım şu aslında. Yani hiç kimse bile bile sonucun böyle bir neticeyle sonuçlanacağını bile bile böyle bir durumu yaşamaz, yaşamak istemez. Yani zamanında yaşandı, geçti bazı şeyler. Ama sonucun bu olması insana bir şey veriyor, bir pişmanlık veriyor yani bu şekilde sonuçlanması.
1: Abi 3 tane çocuk yapmışsın ya.
2: Evet.
1: Hayırlısı. Ne kadar zamandır bekarsın?
2: Yaklaşık 4-5 sene oldu işte.
1: İyi, hadi bakalım. O zaman Allah selamet versin. Ne diyeyim Ümit abi? Kayseri'ye selam. Gelsin sabah enerjimizde.
2: Çok teşekkür ederim. Herkese günaydın. Tüm Türkiye'ye selamlar.
1: Günaydın. Eyvallah, sağ ol. Sizde de aynı duygu gelişti mi? Bana hiç güven vermeyen bir ses tonu vardı. Yani sanki ne bileyim, yani yengeden de dinlemek lazım sanki. Ha? Ne bu? Dur bakayım önüne. Doğancan, bu adam geçen gün bağlanıp kurtuldum diyen değil mi? Herkes eleştirmişti herkes diye bir mesaj gelmiş. Aa, ne, hatırlamıyorum. Evet evet Doğancan, bence de sıkıntı var bu abide demiş Salih'a. Değil mi? Bana ne? İlişkiyi kurtarmak için çocuk yapmış olabilirler diye Nilda yazmış. Abi insanlara inşallah tavsiye akıl vermiyordur. Hataları 20 sene sonra çıkıyor çünkü. Hanımefendi bunu sepetlemediyse ben de bir şey bilmiyorum, kim bilir ne yaptı demiş Sercan. Kesinlikle haklısın, sonradan atanlardan bence o da yazmış Kaan. Neyse, aman Allah affetsin, bahane. Bahane benlik ne var, beni mi boşadı sanki?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Bir telefon bağlantısı daha alalım. Alo.
3: Alo.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın, Ayten ben.
1: Hoş geldin Ayten.
3: Hoş bulduk.
1: İlkokuldayken bizim bir tane şey vardı, tekerleme. Sen onu biliyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3: 9,
1: 10 falan filan Ayten. O falan evet. Filanı sansür yaptım.
3: Evet,
1: her Ayten duyduğumda. Bir de şey vardı. Neydi o Ahmet Selçuk İlkan'ın? Ayten, geceler sensiz kaldım Ayten.
3: Evet, onu da biliyorum.
1: Ayten şiiri vardı. Evet,
3: evet, onu
1: hoş
3: da biliyorum.
1: Geldin. Tanıyalım, nereden arıyorsun?
3: Düzce'den arıyorum, Ayten ben.
1: Ne iş yaparsın?
3: Çalışıyorum, evdeyim. Eşim izin vermiyor çalışmama.
1: Nasıl ya? Niye?
3: Bilmiyorum, çalışmıyorum.
1: Eşim izin vermiyordan dolayı mı? Sen de yoksa çalışma, hani böyle, hani o eve bakıyor zaten.
3: Ben de çalışıyordum.
1: He.
3: Nişanlıyken izin vermedi. Ben de tamam dedim. Zaten çok yorulmuştum.
1: He.
3: Öyle devam ediyoruz. Evdeyim şu an. Çocuklarıma bakıyorum.
1: Ha tamam, o sebepten yani. İzin vermedi evet. Değil de hani çocuklarla ilgilen, ben tabii. Hallederim her şeyi. Hani böyle şey gibi bir yerden söyledin. Kıskançlık krizinden dolayı.
3: Hayır,
1: müsaade.
3: Hayır, ondan değil.
1: Eşim izin vermedi ne demek ya? Var sende bir gariplik. Neyse, evet, nedir senin pişmanlığın Ayten?
3: Benim pişmanlığım seneler öncesinde 2009-2010'da kurumsal bir firmada satış danışmanıydım. Orada çalışıyordum. Orada biz çift maaş alıyorduk. O çift maaşları ben biriktirdim. Anneme de söylemedim hani alıyorum diye. Sonra annem de fabrikada çalışıyor. İşte ablam, büyük ablam fabrikada çalışıyor. Sonra işte bana bir de şey verilmişti. Ramazan'da destek oluyor ya hani. Böyle veriyorlar ya ikramiye Ramazan'da ayrıca. Hani seçiyorlar aralarından. Bana da onu vermişti müdürümüz. Oradan bir ikramiye daha geldi. Onu da sakladım. Vermedim. Sonra annemin borcu çıktı. He. Yani halasından borç almıştı, bilezik borcu.
1: Tamam.
3: Büyük ablamın evlenmesi için, ihtiyaçlarını karşılamak için.
1: Tamam, çocuk ağlıyor ortada.
3: Evet.
1: Tamam, git onun yanına bir yandan, bir şey olmaz. Evet, özetle sen bu paraları annen borcunu ödesin diye anneye mi verdin?
3: Hayır, vermedim işte. Vermediğim için çok pişmanım. Bana komşumla beraber çalışıyorduk bir aynı firmada, aynı işlerinde.
1: Neden vermedin?
3: Verme, sakla dedi. Bunu sakla, sakın verme. Hani babam da zaten çalışmıyordu.
1: Kim dedi bunu?
3: Hani, benim arkadaşım.
1: Arkadaşına ne yemek düşüyor, pardon? Ya da senin aklın yok mu ananla ilgili bir şey, niye gidip arkadaşın aklıyla yapıyorsun?
3: Yani işte pişmanım işte, o yüzden onu dinlediğim için çok pişmanım. Eğer o parayı verseydim annem emekli olacaktı erkenden. Erkenden emekli olacaktı işte.
1: Annem ben... biliyor mu peki senin böyle bir paran olduğu annem... halde vermediğini?
3: Evet, sonradan söylemiştim. Kız onayla. Sonradan söylemiştim. Annem bir şey demedi ama... Çok üzüldüm yani, o da üzüldü, ben de üzüldüm. Keşke verseydin dedim.
1: Evet.
3: Arkadaşım da demişti ki bana işte verme sakla, ihtiyacın olduğunu kullanırsın. Ama kendi ihtiyacın olduğunu kullanırsın. Eğer anneme o parayı vermiş olsaydım annem erkenden emekli olacaktı. Şu an yeni emekli oldu.
1: Bu olay yaşandığında sen kaç yaşındaydın Ayten?
3: Ben 20, 21 yaşındaydım. 21-22. Yani biz liseden sonra çalışmak zorunda kaldık babamdan dolayı. Hani onun borcunu ödemek için. Çalışmak zorunda kaldık.
1: Neyse bir şey demeyeyim yani. Keşke yardımcı olsaymışsın. Çünkü anne baba bir tane. Koca 10 tane bulursun. Komşu arkadaş 1000 tane bulursun. Ama anneden bir tane var. Babadan bir tane var. O yüzden o konuda evet. Arada ne yaşanırsa yaşansın. Neyse daha geçmiş ben laf sokmayayım. Çocuğun ağlıyor da. Hadi gelsin sabah enerjimiz. Evet.
3: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Merhaba,
4: günaydın. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Emre ben.
4: Emre hoş geldin. Nereden hoş arıyorsun? Bulduk.
3: Kayseri'den arıyorum.
4: Bugün iki yaptık Kayseri'de. Güzel.
3: Evet.
4: Neredesin? Merkezde hem de, mi?
3: Merkezdeyim, hem de bombayla geldim bugün sana. Şimdi ne oldu? Önce bugün sabah Kayseri'den arayan birisi vardı.
4: Ha evet. Ses gitti de. Ha evet. Ha,
3: tamam. Bugün o Kayseri'den arayan kişi benim kayınbabam.
4: Ne?
3: Şimdi ya işte yanımda patronum vardı, arayamadım seni. Şimdi aradım patronum.
4: Sen biliyor muydun kayınpederim beni dinlediğini?
3: Evet biliyordum tabii.
4: Bir baktın radyoda ana diye evet, sana evet. Da sürpriz oldu.
3: Şimdi diyor ya 20 yıl evlendim işte 20 yıl evli kaldım.
4: Oydu evet doğru evlendiğine pişman. 3 tane çocuğum var dedi, o zaman o çocuklardan biriyle sen evlisin.
3: Evet, en büyükleri benim eşim oluyor.
4: Ama hiç yakışıyor mu kayınpederin yayına bağlandı ettiği laflara bak Emre.
3: Vallahi biz yıllardır görüşmüyoruz kendisiyle ama kendisi yani hep böyle şu an az önce o bağlandığında kendini böyle melek gibi gösterdi ya. Hayır, melek yüzlü şeytan kendisi. Kayınvalideme yıllarca çektirdi. Evet, hatta ben kayınvalidemi de aradım.
4: Neydi adı? Ümit miydi? Notlarımda yazıyor. Ümit miydi?
3: Ümit.
4: Emre ama sana ne oluyor yani? Sen niye girdin ki şimdi böyle şeytan meydana? Hiç düğüne falan geldi mi peki?
3: Yok, düğünümüze gelmedi zaten.
4: Düğüne de gelmedi. Ha, o kadar. Yok, o zaman siz böyle tanışmıyoruz. Öyle bir şeyiniz yok. İletişiminiz yok hiç.
3: Biz bundan 4 sene önce Adliye'de işte boşanma davalarında karşılaştık diye. He. Orada zaten kendini çok fazlasıyla belli etti. Ondan sonra bir daha görüşmedik.
4: O zaman şimdi Ümit abi dinliyorsa... Abi kusura bakma, arkandan da söyledim bana hiç güven vermiyorsun falan filan diye de. Şimdi burada bak şahitler falan da. Müge Anlı'da oluyor ya, bir olay oluyor. Komşular bağlanıyor. Aynı öyle oldu.
3: Aynısı oldu ya, ben bağlanacaktım.
4: Eşin de o zaman görüşmüyor mu babasıyla?
3: Yok, eşim de görüşmüyor. Ya eşim görüşmüyor. Kayınbiraderim görüşmüyor. Bir küçük kayınbiraderim görüşmüyor.
4: Kimse kendi görüşmüyor aslında.
3: Kimse görüşmüyor. Yok ya.
4: Kendine niye? Faydası. Ne yaptı ki bu adam hepiniz böyle? Sen de radyolara bağlandın şeytan o falan diyorsun. Ne ya oldu yani? Şöyle, sıkıntı şöyle, ne?
3: Şimdi bu adam yıllardır çalışmamış bir adam.
4: Tamam.
3: Ama eşimi, kendi işte kayınvalidemi, kayınbiraderimi çalıştırıp parasını yemiş bir adam.
4: Siz para getirin, ben yiyeceğim, yan gelip yatacağım.
3: Tabii canım. Tabii kayınvalidem çok beklemiş düzenlesin ama. Yok yani bir şans, iki şans, üç şans. En son evin kirasına kadar alıp yemeye başlayınca kayınvalidem yok bu iş böyle olmaz deyip postayı koymuş.
4: Bir de diyor ki işte 21 senenin sonunda çok pişmanım evlendiğim için. Ekmek elden su gelden yaşamış. Millet bakmış. Ama vardı bir şey, ben anladım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Hissediyorum, benim tahminlerim doğru yani.
3: Tahminim doğru çıktı bu arada. Evet.
4: Eşine haber verdin mi, babam bağlandı radyoya diye?
3: Verdim. Gülmek üzerine girdi.
4: Ay Allah'ım. Ha gülüyor. Artık siz saldınız anladığım kadarıyla.
3: Adam biz saldık ya. Bizde şeysi yok artık.
4: Sen de Kayseri'desin. Siz karşılaşmıyor musunuz? Kayseri çok büyük bir yer değil sonuçta.
3: Kayseri'de ya karşılaşıyoruz da. Hani öyle kafamızı yüzümüzü çevirip gidiyoruz ya. Çok muhatap aldığımız birisi değil.
4: Sen de nasıl?
3: Önemli aldığımız birisi değil.
4: Emre sana bir şey söyleyeyim. Senin de nasıl hoşuna gidiyor ya bugün demler
3: ya,
4: böyle.
3: Ya tabii canım, ben çok severim. Ben Kayseri'li değilim aslında. Ben evlendikten sonra Kayseri'ye geldim.
4: Kayseri'yle alakası yok bu konunun. Ne alakası? Yani bu gündemin içinde bu kadar keyifle şimdi koşa koşa geldin yetiştirdin yani. Hiç şey demiyorsun yani. Aman bana ne be demiyorsun yani.
3: Yok demem valla.
4: O zaman yani kayınpederine de söz hakkı doğdu. Eğer bağlanmak isterse bekleriz yayın bitmeden.
3: Tabii bekleriz. Onu da bekleriz. Bir daha bağlansın, anlatsın.
4: Ay çok keyiflendim. Gider ayak.
3: Vallahi bak ben de.
4: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
2: bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Ya öyle rahat rahat sallamayın programda. Kimin dinlediğini bilemiyorsunuz. Benim bir kere bir dinleyicim yayında böyle şey yapmıştı. Patronuyla alakalı bir gündem vardı. Onu yayında anlatmaya başladı. Dedim ki yani ya dinliyorsa şu an, aman o öyle zevkli bir adam değil, açacak da seni dinleyecek, mümkün değil. O ne anlar be, geri zekalının önde gidelim falan diye. Saydı patronla. Adam dinliyormuş meğerse beni. Ne oldu? Kovuldu. Ay valla insan seni aramaya korkar ha. Bir şey söylesen herkes duyuyor. Ya siz sandınız ki lisede bahçede arkadaşlarınızla muhabbet ediyorsunuz burada. Bugün de şaşkınlıktan ağzımız düştü şükür demiş Derya. Doğancan, benim bir arkadaşım var, o seni arasa da bir ses tonundan baksan nasıl biri acaba? Yaş 35 oldu. Ben hala anlamıyorum da senin niye bekar kaldığın belli oldu, insanın cinsinden anlıyorsun çünkü demiş. He, o arkadaşın ne şimdi, bu bana mı yamamaya çalışıyorsun kız? Dolayısıyla beni de yamamaya çalışıyorsun haliyle. Kartal'dan Serhat yazmış. Valla damat da güven vermiyor söyleyeyim, ne olursa olsun sen dış kapının dış mandalısın. Hayırdır yani, sana ne demiş Serhat. Serhat, ya ben o yüzden ona dedim işte, yani niye bu kadar keyifleniyorsun falan, ama hiç iletişimleri yokmuş, görüşmüyorlarmış. Bir de yani eşinin tarafında olacak haliyle, işte annesi, kayınvalidesi anlatmıştır yaşadıklarını falan, o da çok sahiplenmiş olabilir. Bilemiyorum yani, ben Emre'ye bu konuda çok laf söyleyemiyorum çünkü ben olsam ben de aynısını yapardım. Böyle birileri bir yerlerde böyle yalan dolan bir şeyler yapsa hemen arardım, derdim ki o öyle diyor da pardon da. Derdim yani. Doğancan, ben de o damadın amca oğlu olarak yayına bağlanayım mı? Damadı gömerim demiş. Böyle böyle devam etsin. Sonra başkası da benim tanıdığımmış gibi bağlansın diyen Tolga. Tolga, oyun mu oynuyoruz ya? Yaşananların hepsi gerçekti.
2: Bu sabah Doğancan'daydı.
4: Alo.
3: Alo, günaydınlar.
4: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
3: Günün son şanslı kişisi benim herhalde. Sakarya'dan Ferdi ben.
4: Ooo, Ferdi gel öpeyim. Can Hatice. Ben de sandım ki bu Kayseri'deki olayın devamı niteliğinde bir akraba daha bağlandı ama değilmiş. Ferdi, nedir senin en büyük pişmanlığın? Buyur.
3: Doğancan, benim en büyük pişmanlığım okul okumadığıma çok pişmanım. Çünkü hani okusaydım belki bir yerlere gelip yönetim düzeyinde çalışsaydım, altındaki çalışan insanlara biraz daha vicdan ve merhametle yaklaşırdım diye düşünüyorum. Bu yüzden çok pişmanlığım var benim.
4: O zaman bunu aslında şu sebepten mi söylüyorsun? Beraber çalıştığın üstündeki kişiler vicdansız, yol yordamsız ha?
3: Neyse, çok detaya girmiyorum.
4: Evet, tamam. Ben de ne iş yaptığını söylemiyorum. Yoksa öyle evet. Olursa anlaşılır zaten. Şimdilik evet, bilen, evet. Seni zaten sık sık bağlandığı için bilen biliyordur da. Anladım, evet, tatsız evet. Ya var o maalesef, o kendi kişisel gelişimini tamamlayamamış insanların gücü eline aldığı zaman kendini padişah zannetmesine yazık ki bir bizim memlekete has bir şey olmasa gerek sadece, yani birçok yerde var bu, eline güç geçen kendine adam mısın lan sen, hayır ne biçim konuşuyorsun yani.
3: Aynen öyle.
4: Bir de benim en çok sinir olduğum şey uyduruyorum 40 yaşında bir yönetici ama ekibinde 60 yaşında, 55 yaşında, ondan işte 15-20 yaş babası yaşında belki birine karşı uslupsuz konuşması, yol yordamsız konuşması. Ben bunları hazmedemiyorum.
3: Evet, benim de bazen gözümün önüne çok şey geliyor. Susmak bana göre hiç değil. Konuşuyorum, kötü oluyorum. O yüzden sabrediyorum. İşte bu yüzden okumadığıma çok pişmanım. Küçüklerimin gözlerinden öpüyor, okumasını tavsiye ediyorum.
4: Evet.
3: Okuyun.
4: Doğru. Okuyun. Güzel bir öneriyle kapatmış olduk. Hadi gelsin son sabah enerjimiz.
3: Sakarya'dan herkese kucak dolu sevgilerle günaydın.
4: Günaydın.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Yanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz.
1: G. Castrol.
0: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 19.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
8: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden Dereboyu'na kadar 30. Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20. Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Mert Ersapağ'ına kadar 22. Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdealtepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener yoluna kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniyeten Bağlantı yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
8: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
9: İşiniz Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Süper Efendi.

0: Reklam.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Soner Sarıkabadayı 11 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde sizleri bekliyor.
2: Adını yazmışım, daha da yazabilirim, doldurabilirim, yaprak yaprak.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Merter Sapağı'na kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdealtepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener Yolu'na kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniyeten Bağlantı Yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman

0: TRT.
1: Peugeot.
2: Reklam.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

Tanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Gökhan Türkmen 11 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Atakent Tema World sahnesinde sizleri bekliyor.
3: Yarın aklımı sorsan ne olur, bugün nevesimi kırdın bir kere.
2: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: İz bırakan performansların adresi JJ Arena. Cem Adrian en sevdiğimiz şarkılarıyla 12 Eylül Cumartesi akşamı JJ Arena sahnesinde kalplerimize dokunuyor.
1: Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor. Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meydan sponsoru Karnaval.

0: iz bırakananların adresi Jolly Joker. Sevilen sahnesiyle Hak'tan 12 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sizleri bekliyor.
1: Özleyen, arayan, soran olmasın.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made sponsoru Karnaval.

Bir başyapıt. Dev prodüksiyon. Ödülleriyle, müziğiyle ve göz kamaştıran oyunculuklarıyla Amadeus. Ve şimdi veda zamanı. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 8. sezonuyla sahnelere veda ediyor. 14 Eylül 30 Ekim İstanbul, 12 Ekim Adana, 13 Ekim Mersin, 16 Ekim Ankara, 30 Kasım Kocaeli, 11 Aralık Bursa, 16 Aralık Eskişehir. Henüz izlemediysen şehrindeki bu son oyunu kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

iz bırakanların adresi Jolly Joker. Ceren Sagu muhteşem sahne performansıyla 12 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.